Sevgiler, saygılar. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde günümüz inanç problemlerinin nedenleriyle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. İlahi mesaj zincirinin son halkası olan İslam, akıl ve fikir dinidir. Hayal, vehim ve hurafelerle uzaktan yakından bir ilişkisi olmadığı gibi, onları da yok etmek üzere tasarlanmıştır. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İslam ancak akıllı olanları kendisine muhatap kabul etmiştir kıymetli dostlar. Yani akıl, İslam dininde sorumlu olmanın birinci şartıdır. Bu sebepten bu din nazarında akıl dinden, din de akıldan bağımsız ve ayrı olamaz. Dinin temel ilkeleri olan Allah'ın varlığı, birliği ve peygamberlik kurumu akılla ispatlandığı gibi, dinin emir ve yasaklarının anlaşılıp kavranması da akılla gerçekleşmektedir. Bu nedenle aklın İslam dininde kendisine özgü üstün bir yeri ve mevkisi vardır. İlahi bağış olan akıl potansiyeline işlerlik kazandırarak günümüz insanlığını ve geleceğini tehdit eden bu inançsızlık ve ufuksuzluk furyasının önüne geçebiliriz. Bunun için de sağlam, Kur'ani temellere dayanan tevhid inancını yeniden insanlığın gündemine taşımamız gereklilik olarak önümüzde durmaktadır. Tevhid inancı, insanın akıl ve his, ruh ve ceset, ibadet ve muamelat bakımından Allah'a tam teslim oluşunu ifade etmektedir. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. Bu inancın insanlık için değeri ve taşıdığı eşsiz önem bütün ayrıntılarıyla ortaya koyulmalıdır. Bu inanç sayesinde bunalım, karmaşa ve itikadi çalkantılar içerisindeki bireyler yaşantılarını anlamlandıracak ve tekrar güven duygusuna sahip olacaklardır. Çünkü Allah'ın birliğine ve yaratıcılığına inanan insanlar, bütün alemin yok olmaz, yıkılmaz, sarsılmaz, anarşi ve kargaşaya düşmez bir sahibinin olduğunu, hiçbir gücün onu bozamayacağını benimsemiş olmakla, kainatın içindeki bir varlık olarak hem kendilerinin hem de diğer varlıkların sarsılmaz bir garanti altına girmiş olacaklarını anlayacaklardır. Bu şekildeki tevhid inancına sahip olan insanlar, her şeyden önce güven duygusu içerisindedir. Artık şu anı ve geleceği için tereddütler ve açmazlar içerisinde kalmayacaklardır. Ölüm dahil hiçbir şey tevhid inancına sahip bireyi yıldırmayacak, karışıklık ve yalnızlığa sevk etmeyecektir. Çünkü o birey bilmektedir ki, varlığı imanla birlikte güven ve emniyet içerisine alınmıştır. İnsanın varoluş gayesi, kendini ve alemi bilmesi, yaratanını tanıması, eşyanın hikmetini ve hakikatini anlamaktır. İnsan ancak bu gayesini gerçekleştirebildiği ölçüde mükemmel olabilir. Varlıkların en şereflisi olarak yaratılan insandan ki ayette şöyle der, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Beklenen şey kendini koruması, insani niteliklerini geliştirmesi, diğer insanlara hizmet ve sevgiyle beraber yaratıcıya muhabbet ve ibadet etmesidir. Yani kendini ve yaratanını bilmesi ve bu dünyadaki yaşantısına anlam kazandırmasıdır. Ancak insan bunu gerçekleştireyim derken, insan olması ve iktisadi, sosyal, siyasi, kültürel ve benzeri çeşitli dış faktörlerin etkisiyle bu amacından uzaklaşarak, başta itikadi olmak üzere ameli ve ahlaki yönlerden çıkmazların ve açmazların içerisine düşmüştür. İnsanlık tarihi, Allah'ın insanoğluna doğru yolu ve inancı gösterdikten sonra tekrar inançsızlık ve sapıklık yoluna dönüşlerinin örnekleriyle doludur. Kur'an-ı Kerim'de kendilerine doğru yol ve inanç gösterildikten sonra aralarından peygamberlerinin ayrılmasıyla birlikte bu yoldan sapan, inançsızlık ve sapıklık girdabına düşen milletlerin kıssalarıyla doludur. Bunlardan birkaç tanesini hatırlamak yerinde olacaktır. Yemen'de yaşayan Ad kavmine Hazreti Uhud, Şam ve Hicaz arasında bulunan Hicr bölgesinde yaşayan Semud kavmine de
Hazreti Salih

0: peygamber olarak gönderilmiş ve onları Allah'ı tanımaya ve ona kulluk etmeye davet etmişlerdi. Kovulmuş şeytanın ve nefislerinin emrine uyarak doğru yoldan çıkan Ad ve Semud kavminin durumu şu şekilde betimleniyor kıymetli dostlar. Ad ve Semud'u da helak ettik. Sizin için onların başına nelerin geldiği, oturdukları yerlerden apaçık anlaşılmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip onları doğru yoldan çıkardı. Oysa bakıp görebilecek durumdaydılar. Yine Ankebut suresinde Hazreti Nuh, İbrahim, Lut, Şuayb, Salih gibi peygamberlerin kavimlerini hidayete çağırdıkları ama onların büyüklük taslayarak bundan yüz çevirdikleri ve saptıkları konu edilmektedir. Semud'a gelince onlara doğru yolu gösterdik. Ama onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Böylece yapmakta oldukları kötülükleri yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı. Peygamberlerinin hem hayatlarında hem de vefatlarından sonra küfür, isyan, inat ve iftiraları sebebiyle doğru yoldan ayrılarak sapıklığa düşen ehli kitabın bu tutumu Kur'an'da tenkit edilmekte ve kınanmaktadır. Gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız. Size gelen peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Yahudiler peygamberlerle alay ederek kalplerimiz perdelidir dediler. Küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. Kur'an genel manada Allah'ın emirlerinden uzaklaşarak onlardan yüz çevirmeyi sapıklık olarak değerlendirmektedir. İtikadi alanda inanılması gereken temel ilkelerden uzaklaşmayı ise tam ve derin bir sapıklık olarak nitelemektedir. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır. Kıymetli dostlar, bu sebepten olacak Mekki ayetlerin konusunu daha çok inanç ve itikat meseleleri teşkil etmektedir. Çünkü dinin aslını ve özünü inanç ilkeleri oluşturmaktadır. Bu dönemde indirilen ayetlerin vurgusu Allah'ın varlığı ve birliği, yani tevhid akidesi ve ona ulaştıracak kainatta meydana gelen olaylar üzerinde düşünme, tefekkür ve tezekkürde yoğunlaşmaktadır. Sonuç olarak ateizm ve ona benzer çeşitli izmlerin besleyip büyüttüğü maddenin ezeliliğini savunan, dolayısıyla her şeyin yaratıcısı olan, mutlak bir varlığın olmadığını iddia eden, bu inançsızlığın sağlam ve köklü dini birikime sahip olmayan gençlerimiz ve insanlarımız üzerindeki olumsuz etkisine karşı Kur'an'da vurgulanan tevhid inancı yeniden ele alınmalıdır. Çünkü tevhid inancı insanın akıl ve his, ruh ve ceset, ibadet ve muamelat bakımından Allah'a tam teslim oluşunu ifade ediyor. Bu inancın insanlık için değeri ve taşıdığı eşsiz önemi tekrar gündeme getirilmelidir. Bu inanç sayesinde zihni bunalım, karmaşa ve itikadi çalkantılar içerisindeki bireyler yaşantılarını anlamlandıracak ve tekrar güven duygusuna sahip olacaklardır. Kıymetli radyo dostları, bu şekilde bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Gelecek programımızda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Hüsnü Hal.
1: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez.
senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başka.

0: ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazim, ya Hazim, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır.

Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, Ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman,
incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Seni öven göklere çıkaran kişi, halk arasında kusurlarını söylerse, seni kınarsa, o kınayışın ateşinden gönlün günlerce kanar. Gerçi o senden umduğunu elde edemediği için aleyhinde bulunur. Bunu bildiğin halde tesiri altında kalırsın. Aynı hal övgü içinde böyledir. Tecrübe edersen bilirsin ki övgünün tesiri günlerce devam eder. İçindeki kibir ve aldatmayı besler. Fakat övme tatlı olduğu için tesiri derhal görülmez. Halbuki kötüleme, kınama acı olduğundan tesiri hemen görülür. Kınama kaynatılıp hap haline getirilmiş bir ilaca benzer. İçer yahut yutarsan uzun bir zaman içini karıştırır, elem verir. Nefs çok övülmek yüzünden firavunlaştı. Sen alçak gönüllü ol, ululuk taslama. Elinden geldikçe kul ol, sultan olma. Yoksa senin şu lütfun, iyiliğin, servetin ve güzelliğin kalmayınca seninle düşüp kalkanlar senden usanırlar, yüz çevirirler, senden uzaklaşırlar. Vaktiyle seni övenler, aldatanlar, senin yüzüne gülenler, seni görünce kaçarlar.

yalancı dünyaya aldanma yahu. Bu dernek dağılır, divan eğlenmez. İki kapılı bir viranedir bu. Bunda konan göçer, konuk eğlenmez. Bakma bunun karasına, ağına. Gönül verme bostanına, bağına. Benzer hemen çocuk oyuncağına. Burada aklı olan insanlar.

varını ihsar et Mevla yoluna. Bunda ne eylersen anda buluna. Bir gün sefer düşer berzahiline. Otağa kalkacak sultan eğlenmez. Sen ey gafil, ne sandın ruzigarı? Durur mu anladın leylü neharı? Yükün yeğnildi gör evvelden bağrı. Yoksa yolcu gider, kervan eğlenmez. Doğrusuna gide gör bu yolların. Geçe gör sarpını yüce bellerin. Dünya zindanıdır mümin kulların.

ömür tamam olup defter dürülür. Sırat köprüsü ve mizan kurulur. Hakkın dergahında elbet durulur. Buyruğu tutulur, ferman eylenmez. Hüdayi ne oldu bu kadar peygamber? Ebu Bekru Ömer, Osman-u Hayder. Hani Habibullah, Sıddık-ı Ekber? Bunda gelen gider, bir can eğlenmez. Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hakikat üzre anlayıp bilen sen. Ne verdinse odur.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda şimdi 19. cüzdeyiz. 19. cüzde Furkan suresinin son tarafı, Şuara suresinin tamamı ve Neml suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulara baktığımızda ilk sırada bizi ideal müminin sıfatları başlığı karşılıyor. Furkan suresinin son tarafında Rahman'ın has kulları ve örnek vasıfları anlatılır. Onlar hayatlarını ibadetle geçirip Allah'ın yasaklarından kaçanlardır. Bu kısımda da ideal müminin vasıfları anlatılmaya devam etmektedir. Onlar mütevazıdır. Cahillerle tartışmazlar. Onlara selam der geçerler. Geceleri Rablerine secde ederler ve kıyamda dururlar. Dua ederler. Harcamaları dengelidir. Ne israf ederler, ne de cimrilik ederler. Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar ve insan öldürmezler. Zina etmezler. Hata ettiklerinde ve günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve hatada ısrar etmezler. Yalancı şahitlik yapmazlar. Boş, faydasız şeyleri vakarlı bir şekilde terk ederler. Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında kör ve sağır gibi davranmazlar. Hemen itaat ederler. Onlar şöyle dua ederler: bize, eşlerimizden ve soyumuzdan alnımızın akı olacak nesiller ver ve bizi takva sahiplerine önder, rehber eyle derler. İşte bu seçkin temiz insanlar cennetin en yüksek makamında olacak kişilerdir. Surenin son ayeti şu şekildedir: de ki, duanız kulluğunuz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Evet, 19. cüzde ikinci başlığa geçiyoruz. 19. cüzün ikinci mesajı, ideal mümin sanal gündemlerin etkisinde kalmaz mesajıdır. Bu cüzde bulunan Şuara suresinde ise insanların peygamberlerin yolunu terk edip yapay gündeme takılmaları tenkit edilir ve bu tehlikeye dikkat çekilir. Çünkü gündemi başkaları belirlemektedir. O günkü cahiliye toplumunda şairler, zalim yöneticilerin ve zenginlerin isteğine göre yapay bir gündem oluşturuyorlardı. Burada cahiliye şairleri sanal gündemin ve algı oluşturmanın sembolüdürler. Şuara suresi bu tehlikeye dikkat çekip insanların peygamber ve kitabın yolu olan sırat-ı mustakimden, yani doğru yoldan nasıl ayrıldıklarını anlatmakta ve önceki peygamberler dönemi ve ümmetlerinden örnekler vererek tehlikenin aslında her asırda yaşandığını açıklamaktadır. Evet sevgili dinleyiciler, 19. cüzün 3. ve son mesajına baktığımızda ideal müminin rehberi kitap ve sünnettir başlığı bizi karşılıyor. Bu cüzde Neml suresinin baş tarafı da bulunmaktadır. Neml suresinde Kur'an'ın insanlar için gerçek bir rehber olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca tarihteki Hazreti Musa, Süleyman, Salih ve Lut peygamberlerin rehberliklerinden örnekler verilmekte, insanları doğru yola getirmek ve sapmalarından kurtarmak için bu peygamberlerin yaptığı tebliğ çalışmaları ve örnek yaşayışları aktarılmaktadır. Bir sonraki cüzümüz 20. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim huzurumuza çıkarılacaklarını hiç beklemeyenler, bize melekler gönderilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi diyorlar. Gerçek şu ki, onlar içlerinde derin bir kibir duygusu besliyor, azgınlıkta sınır tanımıyorlar. Melekleri görecekleri gün işte o zaman, günahlara boğulmuş olanlar için hiçbir iyi haber olmayacak. Ve onlar meleklere her şeyden mahrum olduk diyecekler. Onların yaptığı her işi ele almış ve onu savrulup giden toz toprak haline getirmiş olacağız. O gün cennetliklere kalınacak yerlerin en iyisi, dinlenme yerlerinin en güzeli bahşedilmiş olacaktır. O gün semayı örten bulutlar, perdeler açılacak, melekler peş peşe indirilecek. İşte o gün gerçek egemenlik Rahman'ındır ve o gün inkarcılar için çok zor bir gün olacaktır. O gün dünyadayken haktan sapmış kişi ellerini ısırarak şöyle diyecek: keşke peygamberle birlikte aynı yolda olsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. Meğer bana uyarıcı mesaj geldikten sonra o dost bildiğim kişi bu mesajdan beni saptırmış. İşte şeytan insanı böyle çaresizlik içinde yapayalnız bırakır. Resul, Rabbim, kavmim bu Kur'an'a büsbütün ilgisiz kaldılar dedi. İşte bunun gibi her peygambere karşı günaha batmış kimseler içinden bir düşman çıkardık. Ama yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeterlidir. İnkarcılar, Kur'an ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya diyorlar. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu uygun aralıklarla parça parça gönderdik. Onlar ne zaman bir talep ileri sürseler, biz sana mutlaka kesin gerçeği ve en güzel açıklamayı bildiririz. Yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, evet işte onların yerleri en kötü yer, yolları da en yanlış yoldur. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitap vermiş, kardeşi Harun'u onun yanında yardımcı tayin etmiştik. Onlara ayetlerimizi yalan sayan topluluğun yanına gidin dedik. Ama sonunda o söz dinlemeyen topluluğu yıkıp yok ettik. Peygamberleri yalancı saymaları üzerine Nuh kavmini de sulara gömdük ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz zalimler için çok acı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bunlar arasında daha birçok nesli de cezalandırdık. Oysa her birine ibretli örnekler vermiştik. Nihayet hepsini kırıp geçirdik. Bunlar felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye gitmişlerdi. Peki oraları görmüyorlar mıydı? Hayır, hayır. Bunlar öldükten sonra yeniden dirilmek diye bir şeyi beklemiyorlar. Onlar ne zaman seni görseler, bu mu Allah'ın Resul olarak gönderdiği adam diyerek mutlaka seninle alay ederler. Eğer ilahlarımıza kararlılıkla bağlı kalmasaydık, neredeyse bizi onlardan koparacaktı derler. Ama azabı gördüklerinde yolunu büsbütün şaşırmışların kimler olduğunu anlayacaklar. Bayağı arzularını ilahlaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Aksine onlar başka değil, bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi, onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra güneşi gölgeye yol gösterici kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize çekmekteyiz. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdi ki, onunla ölü toprağı canlandıralım
ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Ama onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ediyorlar. Zaten inkarcı kişi Rabbine karşı inkarcıya arka çıkar. Biz seni sadece bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, bu görevimden dolayı dileyenin Rabbine giden bir yol izlemesi dışında sizden bir karşılık istemiyorum. Asla ölmeyecek olan o diri varlığa Allah'a dayanıp güven ve ona hamd ederek yüceliğini dile getir. Kullarının günahlarından haberdar olma konusunda o kendi kendine yeterlidir. Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. O Rahman'dır. Onu bilen birine yine kendisine sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş? Biz senin istediğin şeye secde eder miyiz derler. Ve bu istek onları haktan daha da uzaklaştırır. Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan Allah mübarektir, cömerttir. Düşünüp ibret almak ve şükretmek isteyenler için geceyle gündüzü birbiri ardına getiren de O'dur. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Gecelerini Rablerine secde ederek, huzurunda durarak geçirirler. Ey Rabbimiz derler, bizi cehennem azabından uzak tut. Çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. O cehennem ne kötü bir yerleşme ve kalma yeridir. Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tevbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet, bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa, Allah size ne diye değer versin ey inkarcılar? Siz onun dinini yalan saydığınız için, bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak.
Şuara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Biz istesek onlara gökten bir mucize indiririz de derhal ona boyun eğerler. Ne zaman Rahman'dan kendilerine yeni bir uyarı gelse mutlaka bundan yüz çevirmektedirler. Hep yalanladılar. Fakat alay edip durdukları şeylere ait bilgiler yakında onlara gelecektir. Peki o inkarcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışızdır. Şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır. Ama çoğu iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti. O zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Onlar zulümden hala sakınmayacaklar mı? Musa, Rabbim, doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor, dilim dolaşıyor. Onun için bu elçilik görevini Harun'a yükle. Ayrıca ben onlar nezdinde suçluyum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum dedi. Allah, hayır, asla böyle olmayacak buyurdu. Hadi, ikiniz de mucizelerimize gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin ki, gerçekten biz İsrailoğullarını bizimle beraber göndermen için alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Makamına vardıklarında Musa'ya Firavun şöyle dedi. Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankörün birisin. Musa, ben dedi, o işi sonunun ölüme varacağını bilmeden yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana doğru karar vermeyi öğretti ve beni peygamberlerden biri yaptı. O nimet diye başıma kalktığın şeye gelince, o da İsrailoğullarını kendine kul köle etmenden ibarettir.

alemlerin Rabbi de kimdir diye sordu. Musa, eğer gerçeğe inanmaya yatkınlığınız varsa bilin ki o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir diye cevap verdi. Firavun yanında bulunanlara ne dediğini duydunuz değil mi dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka aklını yitirmiş dedi. Musa devamla şunu söyledi. Şayet aklınızı kullanırsanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Firavun, benden başkasını tanrı edinirsen yemin ederim ki seni zindanlarda süründürürüm dedi. Musa, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı diye sordu. Firavun, doğru söyleyenlerden sen hadi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atıverdi. Bir de ne görsünler, asa düpedüz bir yılan oluvermiş. Sonra elini çıkardı. O da bakanlara beyaz ışık saçan bir şey oluvermiş. Firavun çevresindeki seçkinlere şöyle dedi. Doğrusu bu çok bilgili bir sihirbaz. Yaptığı sihirle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna karşı ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve sihirbaz toplamak üzere şehirlere adamlar gönder. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün ilan edilmiş vaktinde bir araya getirildi. Halka, siz de toplantıya gelmiyor musunuz denildi. Sihirbazlar üstün gelirse ki ümidimiz budur, herhalde onların yolundan gideriz. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, üstün gelen biz olursak herhalde bize bir ödül vardır değil mi dediler. Firavun evet dedi. O takdirde gerçekten has adamlarımdan olacaksınız. Musa sihirbazlara ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini, değneklerini yere attılar ve dediler ki Firavun'un üstün gücü adına elbette üstün gelen biz olacağız. Sonra Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler? Onların düzmece nesnelerini yutuveriyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, benim size izin vermemi beklemeden ona iman ediyorsunuz öyle mi? Anlaşılan o size sihri öğreten üstadınızmış. Ama şimdi göreceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım. Zararı yok dediler. Nasıl olsa Rabbimize dönüyoruz. İlk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da asker toplamak üzere şehirlere adamlar gönderdi. Adamlarına bunlar sayıları az önemsiz bir topluluk. Fakat bize karşı nefretle doludurlar. Biz de kuşkusuz tedbirli, tek vücut bir topluluğuz dedi. Daha sonra onları, Firavun ve topluluğunu bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir konumdan mahrum ettik. İşte böyle. Bu nimetleri onların yerine İsrailoğullarına verdik. Olaya gelince, arkadan Firavun ve adamları gün doğarken onlara yetiştiler. İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları, İşte yakalandık dediler. Musa, hayır, eminim ki Rabbim benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya, asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya getirdik. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardıktan sonra ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz bunda inandırıcı işaretler vardır. Ama çokları imana gelmiş değildir. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Onlara İbrahim'in öyküsünü de anlat. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz diye sormuştu. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz diye cevap verdiler. İbrahim, peki ama dedi, dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı?
Hayır ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk dediler. İbrahim dedi ki, iyi de sizin ve önceki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü? İyi bilin ki alemlerin Rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O'dur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Arkadan gelecekler için de iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Beni Naim cennetine girenlerden eyle. Babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların dirileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de küfre sapmış olanlara açıkça gösterilir. Onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilir. Artık onlar, o sapkınlar ve iblisin yandaşları toptan tepe taklak cehenneme atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle derler. Vallahi biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutarken gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Bizi ancak o günaha batmış olanlar saptırdı. Şimdi bizim ne şefaatçilerimiz var ne de samimi bir dostumuz. Ah keşke bizim için bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. İşte bu anlatılanlarda elbet alınacak büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler. Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh dediler, bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın. Nuh, Rabbim dedi, kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz boş şeylerle uğraşarak her yüksek yere bir anıt mı dikersiniz? Temelli kalacağınızı umarak mı büyük konaklar yaparsınız? Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size veren, size sürüler, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sakının. Doğrusu sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Şöyle cevap verdiler. Sen öğüt versen de vermesen de bizce birdir.
Bu öncekilerin tuttuğu yoldan başkası değildir. Bu yüzden

0: azaba uğratılacak da değiliz.
1: Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları helak ettik. Doğrusu bu anlatılanlarda büyük bir ibret vardır. Ama çokları inanmazlar. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin, meyveleri uç vermiş hurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın. Dediler ki, kuşkusuz sen kendisine büyü yapılmış birisin. Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlüysen, hadi bir mucize getir. Salih, işte mucize bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın. Yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır dedi. Buna rağmen onlar deveyi kestiler. Ama yaptıklarına pişman oldular. Çünkü onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut dediler. Bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Şuayb onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam tutun, eksik verenlerden olmayın, doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana saygılı olun. Şöyle cevap verdiler, sen gerçekten büyü yapılmış birisin. Sen de sadece bizim gibi bir beşersin. Biz senin kuşkusuz yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. Eğer doğru sözlüysen, hadi üstümüze gökten azap yağdır. Şuayb, yaptıklarınızı en iyi bilen Rabbimdir dedi. Onu yalancılıkla suçladılar. Derken gölge gününün azabı üzerlerine çöküverdi. O gerçekten büyük bir günün azabıydı. Doğrusu almak isteyenler için bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

onu senin kalbine uyarıcılardan olasın diye açık bir Arapçayla Ruhul Emin indirmiştir. O Kur'an şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu onlara okusaydı yine iman etmezlerdi. Onu, inkarı günahkarların zihinlerine böyle soktuk. Onlar sonunda can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. O azap farkında olmadan kendilerine ansızın geliverir. Sonra bize yeni bir süre verilir mi acaba diyecekler. O halde şimdi gelsin diyerek azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ne dersin? Biz onları yıllarca nimetlerden faydalandırmışsak, sonra da kendilerine vaat edilen azap başlarına gelmişse, senelerce yararlandırıldıkları nimetler onlara ne fayda sağlamıştır? Kaldı ki biz öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermeden hiçbir ülke halkını yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. Onu, ilahi öğüdü, şeytanlar indirmedi. Bu onların yapacağı iş değildir. Zaten buna güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah'la birlikte başka ilaha kulluk edip yalvarma. Sonra cezaya çarptırılanlardan olursun. Yakın akrabanı da uyar. Sana uyan müminlere kol kanat ger. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle uzağım. Sen o mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler içinde, halden hale girdiğin zaman seni gören Allah'a güvenip dayan. Her şeyi işiten, bilen O'dur. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler. Onlara kötülüğü telkin ederler. Bunlar şeytanlara kulak verirler. Çoğu da yalancıdır. Şairlere gelince onlara da yoldan sapanlar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler neye nasıl dönüşeceklerini, başlarına nelerin geleceğini yakında görecekler. Neml Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanların yapıp ettiklerini şüphesiz kendilerine güzel göstermiş olduk. Bu yüzden şuursuzca eğlenip dururlar. İşte en ağır cezayı hak edenler bunlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacak olanlar da yine bunlardır. Şüphesiz ki bu Kur'an sana ilim ve hikmet sahibi Allah tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa ailesine, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Size oradan bir haber ya da ısınmanız için ondan bir parça kor getireceğim demişti. Oraya geldiğinde ona şöyle seslenildi. Ateşin yanındaki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Ey Musa! Şüphesiz ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı yere at. Musa atıp da onu yılan gibi kımıldanır görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Allah buyurdu ki, ey Musa korkma. Benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak haksızlığa sapan korkar. O da işlediği bir kötülük yerine bir iyilik ederse bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim. Şimdi elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz olarak çıksın. 9 mucizeyle Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar

Hayvanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin." Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve "Ey Rabbim" dedi, "gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat." Süleyman kuşları gözden geçirdi ve "Hüdhüdü niçin göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı?" diye sordu. "Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım." Çok geçmeden Hüdhüd gelip dedi ki, "Ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe halkından sana kesin bir bilgi getirdim. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş, bir de muhteşem tahtı var. Ancak onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını da gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Böylece onları yoldan alıkoymuş. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Süleyman da, "Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin, göreceğiz. Şu mektubumu götür, önlerine bırak. Sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak." Sebe melikesi adamlarına şöyle dedi: "Beyler, bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. Mektup Süleyman'dan gelmekte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana üstünlük taslamayın, gelip bana teslim olun denilmektedir." Kraliçe şöyle dedi: "Efendiler, içinde bulunduğum durum hakkında bana görüşünüzü açıklayın. Sizin görüşünüzü almadan asla bir işe kesin karar vermem." Şu cevabı verdiler: "Biz güçlüyüz, zorlu savaşçılarız. Yine de yetki senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün." Kraliçe şöyle dedi: "Krallar bir ülkeye girdiler mi, oranın altını üstüne getirirler ve halkının ulularını aşağılanmış duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım elçiler ne ile dönecekler." Elçiler Süleyman'a geldiğinde o şöyle dedi: "Siz bana mal yardımı mı yapıyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha değerlidir. Hayır hayır, bu hediyelerinize ancak sizin gibiler sevinir. Ey elçi, onlara dön, iyi bilsinler ki asla karşı koyamayacakları ordularla üzerlerine gelir, muhakkak surette onları yenilmiş ve küçük düşürülmüş olarak oradan çıkarırız." Danışmanlarına dönerek, "Beyler, onlar boyun eğerek bana gelmeden önce hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilirsiniz?" diye sordu. Cinlerden bir ifrit, "Sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter. Ben güvenilir biriyim," dedi. Bu konuya dair kitaptan bir bilgisi olansa, "Ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm," diye cevap verdi. Süleyman tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi: "Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kerem sahibidir. Onun tahtını tanıyamayacağı bir hale getirin. Bakalım gerçeği anlayacak mı yoksa anlamayanlardan mı olacak?" dedi. Kraliçe geldiğinde, "Senin tahtın da böyle mi?" diye soruldu. "Tıpkı o," dedi ve ekledi: "Biz bundan önce hakkınızda bilgi sahibi olmuş ve çağrınıza boyun eğmiştik. Onu daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler saptırmıştı. Çünkü o inkarcı bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi." Kraliçe salonu görünce onu oraya toplanmış su sandı ve eteğini topladı. Süleyman, "Bu billurdan yapılmış bir köşkün şeffaf zeminidir," diye uyardı. Kraliçe, "Rabbim,
ben gerçekten

Ben kendime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Semud kavmine Allah'a kulluk edin demesi için kardeşleri Salih'i gönderdik. Ama hemen birbiriyle çekişen iki grup oluverdiler. Salih, ey kavmim dedi. İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Size merhamet edilmesi için Allah'tan bağışlanmayı dileseniz olmaz mı? Şöyle cevap verdiler. Sen ve beraberindekiler bize uğursuz geldiniz. Salih, başınıza gelenler Allah katındandır. Doğrusu siz imtihana çekilen bir topluluksunuz dedi. O şehirde 9 elebaşı vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor, iyileştirme ve düzeltme cihetine gitmiyorlardı. Allah'a and içerek aralarında şöyle konuştular. Gece baskınıyla onu ve ailesini öldürelim, sonra velisine biz Salih ailesinin öldürülmesi sırasında orada değildik, gerçekten doğru söylüyoruz diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan bir plan kurduk. Bak işte tuzaklarının sonu ne oldu. Onları da kavimlerini de nasıl toptan helak ettik. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise o felaketten kurtardık. Lut'u da hatırla. O kavmine göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Doğrusu siz değerleri bilmeyen bir topluluksunuz demişti. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Saf.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 4 Ekim 2026 Pazar. Hicri takvime göre 23 Rebiulahir 1448. Rumi takvime göre 21 Eylül 1442. Tarihte bugün Kırım Savaşı başladı. 1853. Arka sayfa. Günün konusu. İnsanı tüketen duygu. Haset. Haset, başkalarının sahip olduğu imkanları kıskanma anlamında bir terimdir. Allah Teala Celle Celaluhu, bilgi, düşünce, mal, mülk ve şan, şöhret gibi akla gelebilecek her hususta insanları farklı yaratmış, kimine bu nimetlerinden bolca ihsanda bulunmuş, kimine ise daha az vermiştir. İnsana verilen bu nimetler her şeyden önce birer imtihan vesilesidir. Haset hem bireysel hem de toplumsal ölçekte pek çok zararlı netice doğurmaktadır. İnsanoğlunun hamurunda şu kadarı bana yeter deme erdemini gösteremeyecek bir temayül de vardır. İnsan başkasının elindekine bakıp haset etmek yerine Allah'ın kendisine verdiği nimetleri fark ederek bunlara şükretmelidir. Kişisel ve toplumsal anlamda yıkıcı etkileri bulunan hasede karşı alınacak tedbirlerden biri de insanlar arası ilişkilerin geliştirilmesidir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun da yolunu göstermiş, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun buyurmuştur. Bir ayet. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Nisa suresi 54. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilik'te. Duyana, dinleyene.
1: İyi yasalar düzenleyen yönetici kendi adını ve devletini kökleştirmiş sayılır. Kötü yasa koyan yönetici daha hayattayken ölmüş demektir. Kötü kanunlarla devlet yönetilmez. Kötü teamül yerleştirme. Kim yönetimdeyken kötü teamül koyarsa kendisinden sonrakilere kötü bir ad bırakmış olur. Dikkat et, kendin şaşırma, aslını unutma.

0: Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan, çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler.

Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

182. gün. Endişe ve korkudan Allah'a sığınmak. Ayet-i Kerime Meali. Musa korku içinde etrafı gözetleyerek oradan ayrıldı. Rabbim beni zalimler topluluğundan kurtar dedi. Kasas Suresi 21. Ayet. Hadis-i Şerif. Zeyd bin Erkam şöyle demiştir. Ben size sadece Resulullah'ın bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Fetva. Namazda huşu için nelere dikkat edilmelidir? Kur'an-ı Kerim'de huşu ile namaz kılmak, müminin ayrıcı niteliklerinden biri olarak zikredilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namaz gözümün nuru kılındı buyurarak namazın özel durumuna işaret etmektedir. Namazda huşu dikkati dağıtacak dış etkenlerden uzak olup kalbin Allah'a bağlanabilmesiyle gerçekleşir. Kişinin iç dünyasında yaşadıkları, düşünceleri namazındaki huşuğunu etkiler ve davranışlarına da yansır. Bu sebeple namaz kılarken kişi Allah'ın huzurunda bulunduğunun bilincinde olmalı, zihin ve gönül dünyasıyla namaza yönelmeli, sağa sola bakmak, elbisesiyle oynamak ve tadil-i erkana riayet etmemek gibi hal ve hareketlerden kaçınmalıdır. Okuduğu sure ve zikirlerin anlamına odaklanmaya çalışmalıdır. Bunun yanında namazdayken akla gelen harici düşüncelerin peşine düşmemeye ve Rabbinin huzurunda olduğunu hatırlayarak zihnini toparlamaya gayret etmelidir. Hikmetli söz. Şu halde istediğimiz ve sevdiğimiz şeyleri bizim için elverişli kılınmış olanlardan seçmek suretiyle elimizden geldiğince mutlu olmaya çalışmalı, mutsuz olmaktan kesinlikle kaçınmalıyız. Elimizden gidene üzülmemeli, duyusal varlıklardan olup sürekliliği olmayan şeyleri istememeliyiz. Yakup bin İshak el-Kindi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
0: Evet, son elçi.
2: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzüğü kucağıma.
3: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
1: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
4: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
5: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
0: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
5: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
0: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
3: Aa, ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı. Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
6: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
7: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
8: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

yapay zeka, halüsinasyonlar ve gerçek dışı bilgiler. Meryem Kılıç. Yapay zeka son yıllarda hayatımızın her alanına girdi. Metin yazma, çeviri yapma, analiz etme.

gibi pek çok alanda kullanılıyor. Bütün bu yeteneklerin yanında giderek daha fazla tartışılan yapay zeka halüsinasyonları ise kritik bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zeka halüsinasyonu bir modelin gerçekte olmayan bilgileri doğruymuş gibi üretmesidir. Peki yapay zeka neden halüsinasyon görür? Bunun temelinde bu sistemlerin çalışma mantığı yatıyor. Büyük dil modelleri yalnızca kelimeler arasındaki olasılık ilişkilerini öğrenir. Her kelimede bir sonraki kelimenin ne olabileceğini hesaplar. Bu hesaplama devasa eğitim verilerinden öğrenilen örüntülere dayanır. Yani bir soruya cevap verirken gerçeği kontrol etmez ve en olası görünen kelime dizisini üretir. Eğer yeterli veri yoksa ya da bağlam eksikse model yine de bir cevap üretir. Kısacası durma mekanizması yoktur. İşte bu noktada halüsinasyon ortaya çıkar. Bunun birkaç temel nedeni vardır. Bunlardan bir tanesi eğitim verilerinin kalitesidir. Eğer model eksik, hatalı veya ön yargılı verilerle eğitilmişse bu hatalar çıktılara da yansır. Özellikle uzmanlık gerektiren alanlarda veri eksikliği modelin uydurma bilgiler üretme ihtimalini artırır. Bunun yanında yapay zeka modellerinde bir sonraki kelimeyi tahmin etme mekanizması doğruyla yanlışı ayırt etmeden yalnızca bağlamsal olarak uygun olanı üretir. Bu da akıcı ama yanlış içeriklerin ortaya çıkmasına yol açar. Aşırı öğrenme faktörü de halüsinasyonların oluşmasının sebebidir. Model eğitim verisini o kadar iyi ezberler ki yeni durumlara uyum sağlamakta zorlanır. Bu da özellikle farklı bağlamlarda hatalı genellemeler yapmasına neden olur. Kullanıcılar tarafından verilen belirsiz veya muğlak komutlarda halüsinasyon riskini artırır. Yapay zeka ne sorulduğunu anlayamadığında boşlukları doldurmak için tahmin yürütür. Halüsinasyonlar yanlış tarih, yanlış istatistik ya da hiç var olmamış bilgiler gibi farklı türlerde de ortaya çıkabilir. Bir diğer tür tamamen uydurulmuş içeriklerdir. Model tamamen uydurulmuş veya bazen tamamen hayali bir hikaye kurabilir. Ayrıca doğru yöntemi kullanıp yanlış sonuca ulaşmak gibi mantıksal hatalar da sık görülebilir. Bu durum yapay zekanın artık sadece eğlence ya da basit görevler için kullanılmaması nedeniyle önemlidir. Çünkü sağlık, hukuk, gazetecilik ve akademi gibi yüksek riskli alanlarda da aktif olarak kullanılmaktadır. Bu alanlarda yapılan bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Halüsinasyonların gerçek etkisini anlamak için somut bir örnek vermek gerekirse 2023 yılında ABD'de yaşanan bir olay bu riskleri açıkça ortaya koymuştur. Bir avukat yapay zeka tarafından üretilen sahte mahkeme kararlarını gerçekmiş gibi dava dosyasına eklemiştir. Mahkeme bu durumu fark ettiğinde avukatlara para cezası vermiştir. Bu olay yapay zeka halüsinasyonlarının yalnızca teorik bir sorun olmadığını, gerçek dünyada hukuki ve etik sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. Benzer şekilde gazetecilikte uydurma kaynaklar kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olabilir veya iş dünyasında ise yanlış veriler ciddi finansal kayıplara yol açabilir. Sağlık alanında yanlış bir bilgi hatalı tedavi kararları alınmasına yol açabilir. Kısacası halüsinasyonlar küçük bir teknik kusurdan ziyade güven sorunu yaratan kritik problemlerdir. Bu sorunu çözebilmenin önemli yollarından birisi insan denetimidir. Özellikle kritik alanlarda yapay zeka çıktılarının uzmanlar tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrıca her kullanıcının da açık ve net sorular sorarak alınan cevapları sorgulaması hatalı sonuçların önüne geçebilir. Kısacası yapay zekayı bir nihai otorite olarak değil, yardımcı bir araç olarak kullanmak en sağlıklı yaklaşım olarak gözükmektedir. Tüm bu kritik sorunlar yapay zekayı tamamen reddetmek için bir gerekçe değildir. Ancak onu kullanırken sınırlarını ve risklerini bilmemiz gerektiğini göstermektedir. Nitekim bu teknolojinin önemli zayıf noktalarından biri olan halüsinasyonlar dikkatli ve bilinçli bir kullanım gerektirmektedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda söz konusu sorun yalnızca teknik geliştirmelerle ilgili değildir. Aynı zamanda kullanıcıların eleştirel yaklaşımı, kaynaklara dayalı doğrulama ve denetim süreçleriyle birlikte yönetilmelidir. Yapay zekanın büyük kolaylıklar ve verimlilik sunduğu inkar edilemez. Ancak ürettiği bilgileri sorgulamadan kabul etmek yerine eleştirel bir bakışla değerlendirmek ve doğrulamak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Önemli olan gerçeğin kendisine ulaşmaktır. Teknoloji sadece bir araçtır.

Modern Çağ ve Yalnızlık Sorunsalı. Doktor Kübra Çiçekli, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna, yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ne yanar kimse bana, ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım, bağdı sabahdan gayrı. Huzuli. Modern çağın rüzgarına kapılan günümüz insanı, gündelik yaşamın koşturmacası içinde giderek yalnızlaştı. Görünürde içine girdiği döngüden zaman bulamaması buna sebep olurken, aslında bu bireyselleşme adına kaldırım taşlarını döşediği yolun onu ulaştırdığı noktaydı. Modern zamanlarda insanın kıymeti ve değeri, amaç ve hedefinde ne kadar başarılı olduğuyla paralel algılandı. Geleneksel ahlak anlayışının, insani vasıfların, değerlerin bir kenara bırakıldığı bu dönemde, toplumsal düzlemde değişen algılar, insanların bireysel hayatlarında da etkili oldu. Son yüzyılda insanı merkeze alan indirgemeci yaklaşımda teorik temellerinin oluşturulduğu bencilliğin yükselen anlayış olması diğer kamlığı öldürürken, paralelinde ilerleyen ve hazzı merkeze alan hedonist yaklaşım da kanaati, vefayı, sabrı yok etti. Artık dost, akraba, konu komşu kişinin mutluluğuna hizmet etmiyorsa, amaçlarını gerçekleştirmesinde ve başarılı olmayı istediği alanlarda ona destek sağlamıyorsa, onun için anlam ifade etmez hale geldi. Çünkü o güne kadar korunan normlar, değerler ve kişinin faydasına olmayan her şey moderniteyle saçma kabul edilmiş, zamanla toplum içinde geniş uygulama sahası bulacak bir hüviyet kazanmıştır. Bireyselleşme adı altında modern insan kendisini hapsedecek zincirlerin halkalarını bizzat yine kendisi birleştirmiş, teorik zeminse Machiavelli'nin amaç uğruna her şeyi meşru kabul eden oportünist yaklaşımıyla tamamlanmıştır. Artık moderniteyle görünür olan değer kaybı, İslam dininin müntesiplerine öğütlediği insan ilişkilerinde dengeyi sağlama, karşıdakinin de hakkını koruma ve bağların kopmaması kurallarının yavaş yavaş gündemden düşmesine sebep oldu. Fıtratın aksi yönünde kaydedilen gelişmelerle aslında kendi ayağına çelmeyi takan insan, nefsinin esiri olduğu bu yolda kendisine en büyük kötülüğü yine kendisi yapmış oldu. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallar, korunmasını istediği bağlar, insan onuruna, şerefine ve haysiyetine yaraşır, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi içindi. Allah Teala'nın korunmasını istediği bağların başında, onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir ayeti kerimesiyle dikkat çektiği sıla-i rahim gelmektedir. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz, Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının ayetinden de anlaşıldığı üzere, insanın akrabaları, komşuları ve ailesiyle kurduğu yakınlık onun Allah'la kurbiyetine vesiledir. İlişkilerin korunmasında herkesin sorumlulukları vardır. Hazreti Peygamber Allah Teala'nın sıla-i rahim için "Ey akrabalık bağı, her kim sana bağlı bulunur, kısımlık bağını ekler durursa ben de ona rahmetimi ekler dururum. Kim de seninle münasebetini keserse ben de ona rahmetimi keserim" buyurduğunu hatırlatarak herkesin üzerine düşen payı alması gerektiğini bizlere aktarmaktadır. Dünyada kendisine özgü ve biricik haliyle özgün ve özgür bir birey olan insan, varoluşunun sorumluluğuna sahip ve bütün eylemlerinden sorumlu olma açısından ontolojik olarak yalnızdır. Dünyadayken hayatını paylaştığı herkese onu ancak sosyal yalnızlıktan koruyabilir. İnsanın kurduğu ilişkiler dünya hayatının güzelleşmesini sağladığı gibi aynı ilişkiler çok zorlayıcı da olabilir. Sıla-i rahim bağları içinde kıskanç, haset figürlerle ilişki kurmak ve bu tür kimliklere tahammül etmek, komşu, dost, akrabayla bağ korumak kişiyi bazen zorlar. Bu noktada Allah'ın emrini yerine getirmek için nefsine zor ve ağır gelen şeyleri yapması kişinin tekamül yolunda aşacağı bir eşiktir. Buradan hareketle
Tasavvufi anlamda insanlardan kaçıp yalnız kalan kişinin hakka ulaşmak için yaptığı manevi yolculukta kat ettiği mesafe, toplum içinde yaşayıp insanlarla iletişimi ve ilişkisini dengede yürütenin kat ettiği mesafeden daha azdır. Aynı zamanda kişinin belli bir müddet uzlete çekilmesi, etrafının kalabalık oluşuna aldanmayıp aslında ontolojik olarak yalnız olduğunun farkına varması, onun çevresindekilerle yapıcı ve anlamlı ilişkiler kurabilmesinde etkilidir. Yalnızlık, insan duygusunun en derinindeki gerçeğidir. Yalnız olduğunu bilen ve bir başkasını arayan tek varlık yine insandır. Bu nedenle modern dönemde kaybedilen değerlerle bireyselleşme yolunda ilerleyen insan, suni kaygılar ve amaçları gündeme taşıdı. Fıtri olandan uzaklaşarak çevresiyle bağını koparan insan, oluşan boşluğu durmadan ilerleme, yarışma, rekabet, doyumsuzluk, çekemezlik, düşmanlık gibi duygularla doldurdu. Ancak varoluşuna aykırı olan bu çaba, insan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyerek onu mutsuzluğun merkezi olan yalnızlığa itti. Halbuki Kur'an'da müminlerin kardeş olduğu hatırlatılarak, Cenab-ı Hak yarattığı kulunun önünde açtığı ufukla aslında ona mutluluğunun da yolunu göstermektedir. Akrabalarına ve çevresine sevgiyle yaklaşmak ve onlara iyilikte bulunup sıkıntılarını gidermek, hastane ziyaretinde bulunmak, cenaze merasimlerine katılmak, herkese selam verip tebessüm etmek, kimseye sıkıntı ve eziyet vermeyerek Allah'ın emir ve kurallarına riayet eden insan, aslında aksi olduğunda ortaya çıkacak mutsuzluğunun önüne geçmiş, kendisi için en büyük iyiliği yapmış olur. Bununla birlikte insan ilişkilerinin zayıflaması ve kopmasında kıskançlık, haset, gıybet, dedikodu gibi Allah'ın hoş görmediği eylemler oldukça etkilidir. Özellikle rekabet ortamının körüklendiği dijitalleşme ile beraber gerçeklikten uzak olan sanal hayatların yansıtıldığı günümüzde insan, ötekinin hayatının mükemmelliğine hasetle bakar ve kıyaslama yapmaktan kendini alamaz hale geldi. Allah'ın verdiği nimetin kimsenin gözüne sokulmaması dinin temel öğretilerindendir. Peygamber Efendimizin, kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da onun yardımcısı olur buyruğu üzere, nimet insana emanettir ve kişi başkalarına yardım edebildiği ölçüde kendi kurtuluşunu elde eder.

İslam'da temizlik kültürü ve çevre bilinci. Doktor Kamil Yaşaroğlu. Temizlik ve çevre ilişkisi insan sağlığı, ekosistem dengesi ve hayat kalitesiyle doğrudan bağlantılıdır. Kirli bir çevre hastalığa, strese ve biyolojik çeşitlilik kaybına neden olurken temiz bir çevre ekosistemi destekler. Temiz bir çevre sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlık açısından da gereklidir. Sağlıklı bir hayat sürdürmek ve hastalıkları önlemek için yapılan temizlik uygulamaları genel olarak hijyen kavramı ile ifade edilir. Hijyen çeşitleri arasında kişisel hijyen, ev hijyeni, çevre hijyeni, gıda hijyeni ve sağlık hijyeni sayılabilir. Kişisel hijyen, bireylerin beden temizliğine yönelik el yıkama, duş alma, diş fırçalama, tırnak kesme ve saç bakımı ve benzeri uygulamalarıdır. Ev hijyeni, yaşanılan alanın temiz ve düzenli tutulmasıdır. Gıda hijyeni, gıdaların güvenli bir şekilde hazırlanması, saklanması ve tüketilmesi sürecini kapsar. Çevre hijyeni ise yaşanılan genel ortamın temizliğini ifade eder. Çöp yönetimi, su kaynaklarının korunması ve kamusal alanların temizliği bu alanın kapsamına girer. Sağlık, hastane hijyeni ise sağlık kuruluşlarında enfeksiyonların önlenmesi için yapılan sterilizasyon ve hijyen uygulamalarını içerir. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Hazreti Peygamber'in hadislerinde temizliğin önemine dair çeşitli emir ve tavsiyeler yer almaktadır. Bakara suresinin 222. ayetinde "Şüphesiz Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri sever" buyurulmuş. Peygamber Efendimiz de temizliğin imanın yarısı olduğunu beyan etmiştir. Bu ifade temizliğin sadece dış görünüşle ilgili bir konu olmadığını, imanla doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. İlk indirilen surelerin birinde "Elbiseni temiz tut, günahlardan uzak dur" buyurulması, Kur'an'ın maddi ve manevi temizliğe verdiği önemi gösterir. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk iş olarak Kuba Mescidi'ni inşa etmiştir. Mescidin inşasında Peygamberimize yardımcı olanları ve bu mescidin seçkin cemaati temizliğe gösterdikleri özen sebebiyle Kur'an-ı Kerim'de övülmekte ve şöyle buyurulmaktadır. "Ey Muhammed! İlk günden takva üzerine kurulan mescid içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever. Temizlik, ibadetlerin geçerli olması için şart olduğu gibi günlük hayatın da ayrılmaz bir parçası kabul edilir. İslam bilginleri temizliği, maddi temizlik, beden, elbise ve çevre temizliği, hükmî temizlik, abdest ve gusül ve manevi temizlik, günahlardan, hasetten, kibirden, kötü huy ve hastalıklardan arınmak şeklinde üçe ayırmışlardır. İnsanların arasına temiz ve bakımlı bir şekilde çıkmak, kişinin hem kendisiyle hem de çevresiyle barışık olmasının, kendine ve

bedene sahip olmaları için günlük, haftalık ve daha geniş aralıklı bir takım temizlik işlemlerini yapmalarını öğütlemiştir. Peygamberimizin ashabını soğan veya sarımsak yedikten sonra camiye yaklaşmamaları yönünde uyarması, toplu halde ibadetin zorunlu olduğu cuma günü yıkanıp güzel kokular sürünmeyi, ağız bakımını yapmayı kesin bir dille istemiş olması da konunun haklarla ilgili yönü açısından önem arz etmektedir. Müslüman birey bedenini ve giysilerini temiz tuttuğu gibi ev ve iş yerini, mabet, hastane ve okul gibi ortak kullanılan yerleri de temiz tutar. Yüce Allah mabetlerin temizlenmesiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik. Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi Kâbe'yi tertemiz tutun. Bir Müslümanın yaşadığı sokağı, mahalleyi ve şehri temiz tutması dini mesuliyetin gereğidir. Ortak kullanım alanlarının ve çevrenin temizliği konusunda duyarlı olan Hazreti Peygamber, yolların, insanların oturduğu ve gezip dolaştığı yerlerin temiz tutulmasını isterdi. Bir hadisinde, Allah güzeldir, güzeli sever, temizdir, temizi sever dedikten sonra çevrenin temiz tutulmasını emretmiştir. Peygamber Efendimiz yoldan eziyet verici bir şeyi kaldırmayı da sadaka olarak nitelendirmiştir. Bu anlayış çevreyi kirletmemenin ötesinde çevreyi aktif olarak koruma ve iyileştirme sorumluluğunu da beraberinde getirir. Osmanlı medeniyetinde temizlik hem İslam inancının hem de toplumsal nezaketin bir gereği olarak hayatın her alanına yayılmış ve çevre sağlığı açısından dikkate değer bir işlev icra etmiştir. Temizliğin sembolü olan hamamlar Osmanlı'da sosyal hayatın merkezindeydi. Her mahallede bulunan hamamların yanı sıra evlerde küçük yıkanma bölümleri de bulunurdu. Temiz suya erişim hayır sanatı olarak görülürdü. Şehrin dört bir yanına yayılan çeşmeler, sebiller ve şadırvanlar halkın sürekli temiz suyla temas halinde olmasını sağlardı. Günümüzde Müslümanlara düşen görev, İslam'ın temizlikle ilgili emir ve tavsiyelerini sadece teorik olarak bilmek değil, günlük hayatlarında uygulamaktır. Çöpleri gelişi güzel atmamak, özellikle toplu halde bulunulan ortamlarda temizliğe dikkat ederek başkalarını rahatsız edecek tutum ve davranışlardan kaçınmak, çevreyi bir emanet olarak korumaya yönelik bilinçli davranmak bu sorumluluğun bir parçasıdır.

Hayat trafiktir. İlahi yolun ışıkları, durakları ve emanetleri. Sinan Konut, Niğde Bor Müftülüğü Manevi Danışman.

Hayat Kur'an'ın diliyle bakıldığında bir yoldur. Üzerinde yürüyenin niyetine göre ya aydınlanan ya da kararan bir yol. Sırat-ı müstakim diye adlandırılan bu istikamet, yalnız varılacak bir hedefi değil, nasıl gidileceğini de öğretir. Trafik de böyledir. Yalnızca menzile varmak değildir gaye. Yol boyunca kurallara uymak, başkasının hakkını gözetmek ve zamanı gözeterek ilerlemek gerekir. Kur'an, hayat trafiğinin işaret levhalarını ayet ayet önümüze koyar. O Allah ki, yeri sizin için bir beşik, yolları da üzerinde rahatça yürüyüp gidesiniz diye var edendir. Yolun varlığı bir rahmettir. Fakat yolun emniyeti yürüyenin edebiyle mümkündür. Trafikte yol vardır ama kuralsızlık kazayı doğurur. Aynı şekilde hayatta da nimet vardır. Ama ölçüsüzlük helaki getirir. Bu yüzden Kur'an ilk iş olarak ölçüyü öğretir. İşte bu dost doğru yolumdur. Ona uyun. Başka yollara uymayın ki sizi onun yolundan ayırmasın. Çok yol vardır ama tek istikamet. Çok hız vardır ama tek denge. Kırmızı ışıklar vardır hayatta, durmamız gereken anlar. Sabırla beklenmeyen her durak kazaya gebedir. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Sabır hayattaki fren sistemidir. Onun yokluğundaysa hız felakete dönüşür. Nice kapılar vardır ki hemen açılmaz. Nice yeşiller vardır ki erken geçilmez. Kur'an aceleyi insanın zaafı olarak niteler. İnsan pek acelecidir. Trafikte acele, hayatta hüsrandır. Yeşil ışıklar da vardır hayatta, imkan ve fırsat anları sunan. Ancak yeşil yanınca geçmek yalnız hız değil, hazırlık da ister. Allah, bir toplumu onlar kendilerindeki hali değiştirmedikçe değiştirmez. Emniyet kemeri takılmadan yola çıkılmayacağı gibi, hayatta da ahlak ve sorumluluk kuşanılmadan imkanlar hayra dönmez. Hadis-i şerif bunu berraklaştırır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Trafikte direksiyon başına geçen yalnız kendini değil yolun tamamını emanet alır. Hayat trafiğinde şerit ihlali de vardır bazen. Başkasının hakkına girmek. Kur'an bu ihlali sert levhalarla yasaklar. Birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin. Yaya geçidi gibi kul hakkı da görünürdür. Onu çiğneyen yalnız başkasının değil, kendi yolunu da karardır. Resulullah uyarır. Müflis kimdir bilir misiniz? Kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat buna sövmüş, şuna iftira atmış, bunun malını yemiştir. Sevapları alınır, borçları ödenir. Yetmezse onların günahları ona yüklenir. Trafikte kazanın bedeli vardır. Hayatta da ihlalin. Sis çöker bazen, o anlarda görüş daralır. Kalp puslanır, akıl şaşar. Kur'an bu anlar için takva farlarını yakar mümine. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, o size bir furkan, iyiyi kötüden ayırt etme gücü anlayışı verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Sisli havada hız kesmek cesarettir. Belirsizlikte durup istişare etmek hikmettir. Hadis-i şerifse elimize pusulayı vermiştir. Helal bellidir, haram bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. Kim şüphelilerden sakınırsa dinini ve ırzını korumuş olur. Yolculukta dinlenme tesisleri vardır. Kul için tefekkür ve ibadet durakları. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Uzun yolda mola vermeyen şoför nasıl risk alırsa, hayatta zikirsiz ilerleyen kalp de yorulur. Namaz bu yolun düzenli molasıdır. Oruç hız kontrolü, zekatsa şerit paylaşımıdır. Kaza da olur hayatta. Çünkü insan kim zaman yanılır. Kur'an kazadan sonra yapılacakları öğretir bize. De ki, ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Tövbe çekici gibidir, aracı hurdaya ayırmaz, tamire alır.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi ise bu anlarda umut kapısını açık tutmamız gerektiğini bize hatırlatır. Ademoğlu hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı ise tövbe edenlerdir. Varış noktası bellidir. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Trafikte yol biter, menzil başlar. Hayatta da yolculuk hesapla taçlanır. O gün hız değil niyet, geçiş üstünlüğü değil adalet konuşur. Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim zerre kadar şer yapmışsa onu görür. Evet, hayat trafiktir ama bu trafik kaos değil bir imtihandır. Işıkları Kur'an yakar, kuralları ise sünnet çizer. Direksiyon vicdanda, fren sabırda, farlarda takvadadır. Yol uzundur ama istikamet bellidir. Ve en güvenli yola sahip olanlar, bizi dost doğru yola ilet duasını her adımda fısıldayarak yürüyenlerdir.

batıl inanç ve hurafeler. Yüce Allah insanı hakikati idrak edebilecek bir donanımla yaratmış, ona akıl nimeti vermiş, peygamberler göndererek hakikat yolunu göstermiştir. Buna rağmen insan kimi zaman menfaatlerinin, kimi zaman da cehalet, zaaf ve tutkularının etkisiyle hakikatten uzaklaşmıştır. Hakikatin yerini vehmin, bilginin yerini zan ve kuruntunun aldığı bu savruluş halinin neticesinde ise batıl inançlar ve hurafeler ortaya çıkmıştır. Putlara kutsiyet atfetmek, görünmeyen varlıklardan medet ummak, gök cisimlerine uluhiyet isnat etmek, fal ve kehanetle geleceği okumaya kalkışmak, uğur ve uğursuzluk sanrılarıyla hayatı anlamlandırmaya çalışmak gibi yaklaşımlar tamamen insanın hakikat ve istikametten uzaklaşmasının bir neticesidir. Bu tür eğilimler tarih boyunca farklı kültür ve coğrafyalarda çeşitli şekillerde kendini göstermiştir. İnsanlık tarihi daima hakla batılın, tevhidle şirkin kesintisiz mücadelesine sahne olmuştur. Cenab-ı Hak söz konusu mücadeleye atfen net bir kaide olarak de ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur fermanıyla hakikatin ontolojik üstünlüğünü beyan etmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayette insanı fıtratından uzaklaştıran, onun onur ve haysiyetine halel getiren batıl inanç ve uygulamaları açık bir dille reddetmiş, insanı doğru bilgi ekseninde aklını kullanmaya, tefekküre ve tedebbüre davet etmiştir. Kur'an'ın tevhid inancı üzerinde ısrarla durması, batıl düşünce ve inanışların insanoğlu için her zaman ve zeminde en büyük tehdit olduğunu göstermektedir. Zira tevhidden uzaklaşmak, insanın inanç dünyasında ciddi kırılmalara yol açarken, batıl düşüncelere ve şirke de zemin oluşturmaktadır. Böylece ortaya çıkan sapkın inanışlar, batıl uygulama ve hurafeler, insanla Allah arasına görünür ya da görünmez acılar girmesine ve kulun Rabbi ile ilişkisinin zayıflamasına, hatta kopmasına yol açabilmektedir. Buna mukabil İslam'ın tevhid prensibi, hakikati tahkim etmekle birlikte insanı vehimlerden arındırıp her türlü sahte otoriteden, aracıdan ve bağımlılıktan kurtararak hayata istikamet kazandırmaktadır. Bu anlamda peygamberlerin hayatına baktığımızda onların bütün mücadelelerinin İslam'ın tevhid ilkesini yerleştirmeye yönelik olduğunu görürüz. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de tüm batıl inançlara ve bilhassa onların en tehlikelisi olan şirke karşı güçlü ve kapsamlı bir mücadele yürütmüş, tevhide aykırı tutum ve davranışlara asla müsamaha göstermemiştir. Cahiliye dönemine ait yanlış anlayış, adet, uygulama ve hurafelere karşı da son derece hassas davranarak Müslümanların inançları ile hayatları arasındaki ilişkinin berraklığına halel getirecek hiçbir anlayışa izin vermemiştir. Bu minvalde oğlu İbrahim'in vefatıyla aynı gün gerçekleşen güneş tutulmasını bu ölüm hadisesine bağlayanları güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Hiç kimsenin ölümü ya da hayatı için tutulmazlar buyurarak uyarmış ve doğa olaylarını hurafelerle açıklama şeklindeki bu yanlış anlayışı hemen düzeltmiştir. Yine cahiliye döneminde çok yaygın bir uygulama olan kahinlikle ilgili olarak kim bir kahine gider ve söylediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur inkazıyla gayb bilgisi iddiasında bulunan kişi ve yapılara itibar edilmemesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Peygamber Efendimiz böylece vahiy ve akıl zemininde tevhide dayalı güçlü ve sarsılmaz bir mümin bilinci inşa etmiştir. Kuşkusuz İslam'ın en temel prensibi olan tevhid inancı, Allah'ı birlemenin yanı sıra, onun dışında hiçbir varlığa insanüstü güç, sınırsız bilgi ve sorgulanamaz otorite atfetmemeyi de gerektirir. Ne var ki insanoğlu tevhidden uzaklaşıp hakikatle arasına mesafeler koyduğunda bu tür yanılgılara düşebilmektedir. Bu yüzden batıl inanç ve düşünceler, kendilerine yeni formlar, yeni söylemler ve yeni araçlar bularak yeniden varlık alanına çıkmaktadır. Bu olgu, insanlık tarihinin bitmeyen döngüsü olarak ne yazık ki bugün de karşımızda durmaktadır. İletişim imkanlarının baş döndürücü bir hızla geliştiği
bilgiye ulaşmanın son derece kolaylaştığı günümüzde, yanlış ve yanıltıcı bilgilerin de aynı hızla yayılabildiğine şahit oluyoruz. Dijital platformlar ve özellikle sosyal medya mecraları, din ve inanç alanındaki mesnetsiz tutum ve davranışların geniş kitlelere ulaşmasına zemin hazırlamaktadır. Cahiliye döneminde fal oklarıyla ve kehanetle aranan gelecek bilgisi, bugün farklı isimler altında ve farklı uygulamalarla yeniden gündeme gelmektedir. Modern dünyada hurafeler, kimi zaman eğlence ve popüler kültür unsuru olarak, kimi zaman da kişisel gelişim, enerji terapileri, astroloji, tarot, numeroloji ve kozmik şifa benzeri başlıklar altında masum bir görüntüyle karşımıza çıkmaktadır. Bunların dinden bağımsız ruhsal bir egzersizmişçesine lanse edilmesi ise maalesef insanların bilinçsizce bu tür anlayışlara tevessül etmesine sebep olmaktadır. Esasen bütün bunlar uzun vadede tevhid inancını aşındırmakta, insanı kader, tevekkül, ibadet ve dua anlayışından uzaklaştırarak İslam'ın ruhuna aykırı yollara sürüklemektedir. Modern çağda hurafelerin yaygınlaşmasının altında elbette pek çok sebep vardır. Bunların başında cehalet gelmektedir. Hakikatin bilgisinden mahrum kalan insanlar, nevzuhur batıl anlayışlara kolaylıkla teslim olmaktadır. Özellikle modern zamanlarda insanın varoluşa dair sorularına sahih ve tutarlı cevaplar bulamaması veya anlam arayışının doğru kaynaklardan beslenmemesi, batıl inanç ve hurafelerin yaygınlaşmasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte insanın manevi yönünün ihmal edilmesiyle ortaya çıkan manevi boşluk ve yoksunluk hissi de onları farklı arayışlara sevk etmekte, somut, kolay, hızlı ve cazip görünen alternatiflere yöneltebilmektedir. Bu itibariyle batıl inanç, düşünce ve hurafelerle mücadele etmek sadece yanlış inanış ve bilgileri düzeltme meselesinden ibaret değildir. Bu mücadele aynı zamanda sağlam bir inanç eğitimi, derinlikli bir bilinç ve güçlü bir ahlak inşası meselesidir. Bu bağlamda sahih dini bilginin her alanda yaygınlaştırılması, Kur'an ve sünnet merkezli bir din tasavvurunun güçlendirilmesi ve özellikle yeni nesillerin söz konusu alanlardaki istismarlara karşı bilinçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır. Modern çağ insanını sahih bilgiyle buluşturma, kalpleri vahyin aydınlığıyla diriltme ve tevhid bilincini yeniden tahkim etme sorumluluğu da Müslümanlar olarak hepimizin omuzlarındadır.

0: kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Çocuk Saati. Çocuk Saati. Hazırlayan ve sunan Arife Gökmen.
1: Kocaman bir merhaba sevgili arkadaşlar. Ekranlardan uzak, radyolarının başında bizimle buluşan tüm güzel arkadaşlarımıza ve onlarla birlikte bizi dinleyen anne, baba, büyük anne, büyük baba, hala, teyze, amca, her kim varsa Çocuk Saati'ne hoş geldiniz. Biz bugün bol gülmeli, biraz şaşırtıcı, çokça eğlenmeli, tekerlemeli bir programla karşınızdayız. Arkanıza yaslanın, kulaklarınızı dört açın çünkü başlıyoruz. İlk bölümümüzle başlayalım arkadaşlar. Biliyorum hepiniz oldukça dikkatlisiniz. Kolay kolay her şeyi çöpe atmıyorsunuz. Düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz ve geri dönüşme mümkün olan şeyleri geri dönüşüme atıyorsunuz. Şimdi gelin bakalım karton yumurta kolisinin geri dönüşüm yolculuğu nasıl oluyormuş?
2: Geri dönüşüm yolculuğu.
1: Karton yumurta kolisinin geri dönüşüm yolculuğu. Hazır mısınız arkadaşlar?
3: Evet.
1: Hazırsanız yumurta kolisinin geri dönüşüm yolculuğu başlasın. İlk olarak evden ayrılış. Yumurtalar bitince boş kalan karton koliye el sallarsın. Onu evdeki geri dönüşüm kutusuna atarsın. Sonrasında büyük kamyon yolculuğu. Çöp arabasından farklı, kocaman bir geri dönüşüm kamyonu gelir, koliyi diğer kağıt arkadaşlarıyla birlikte alır ve büyük bir fabrikaya götürür. Dev havuzlarda banyo. Fabrikada karton koli içi su dolu dev bir mikserin içine atılır arkadaşlar. Orada sırılsıklam olur ve tıpkı sıcak süte bisküvi atmış gibi yumuşacık bir hamura dönüşür. Sonrasında temizlik zamanı. Bu hamurun içindeki eski yapışkanlar veya kirler dev süzgeçlerle güzelce temizlenir. Geriye sadece temiz gri bir kağıt çorbası kalır. Sonra yeni şekil alış. Temizlenen bu hamur özel yumurta şeklindeki kalıpların üzerine dökülür. Kalıplar onu sıkıca bastırarak ona yeniden çukur çukur bir yumurta kolisi şekli verir. Ve kuruma odası. Islak olan yeni koliler kocaman ve sıcacık bir fırına girerek kurur. Tıpkı fırından yeni çıkmış sıcacık bir kurabiye gibi kupkuru olur. Son olarak markete dönüş. Yepyeni olan bu koli içine tekrar taze yumurtalar konulması için çiftliklere ve marketlere geri gider. Ve arkadaşlar böylece çöpe gitmeyen yumurta kolilerinin hikayesi yeni baştan.

0: Arkadaşlar, radyoya yaklaşın biraz daha. Çünkü dünyanın en sevimli, en çok kıpırdayan ve en tatlı dikenlerine sahip olan, gezmeyi çok seven, öğrenmeye bayılan gezgin kirpi var. Alo diyelim bakalım, neler anlatacak bize? Alo, gezgin kirpi.
1: Merhaba Arif abla. Merhaba arkadaşlar. Ay, biraz heyecanlandım galiba. Bakın, oklarım yine dik dik oldu. Bilin bakalım, ben bugün hangi güzel şehrimize pıtırtı yapıyorum? Trakya'nın kalbi, tarihiyle göz kamaştıran Edirne'deyim.
0: Gezgin kirpi, hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk.
0: Çok merak ediyoruz. Edirne'desin, neler yapıyorsun, neler gördün? Muhteşem bir yerdesin. O yüzden o minik ayaklarınla oralara gitmişsin. Neler var, anlatır mısın?
1: İlk önce tabii ki şehrin neresinden baksanız görünen o devasa, muhteşem camiye koştum. Selimiye Camii. Arif ablacığım ve arkadaşlar, burası o kadar büyük ve o kadar güzel ki, dünyaca ünlü mimarımız Mimar Sinan buraya benim ustalık eserim demiş. Kafamı kaldırıp o kocaman kubbesine ve gökyüzüne uzanan dört tane minaresine bakarken az kalsın sırt üstü yuvarlanıyordum. Caminin içinde bir de ters lale motifi var. Onu ararken epey pıtırtı yaptım ama sonunda buldum.
0: Harikasın gezgin kirpi. Edirne'nin camileri saymakla bitmez. Peki başka hangilerini gördün?
1: Hemen Selimiye'nin yanındaki üç şerefeli camiye gittim. Onun minareleri çok ilginç. Her biri birbirinden farklı desenlerle süslenmiş. Bir de eski cami var ki onun duvarlarında çok büyük hat yazıları var. Harfler o kadar büyük ki ben bir harfin noktasının üstünde bile rahatça uyuyabilirim.
0: Gezgin kirpi, yine çok komiksin ama çok güzel yerler görmüşsün. Peki Edirne'de camiler dışında seni şaşırtan başka ne oldu?
1: Aslında yolda yürürken bir sürü güçlü kuvvetli abi gördüm. Üzerlerine yağ sürmüşlerdi ve güreşiyorlardı. Meğer burası geleneksel Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı yermiş. Ben de aralarına girip güreşmek istedim ama oklarım yüzünden kimse beni tutamadı. Herkesin eline battım.
0: Gezgin, güldürdün beni. Kirpilerle güreşmek biraz zor tabii. Peki ya Edirne'nin meşhur yiyecekleri, onlar neler?
1: Onu hiç sormayın. Buranın tava ciğeri çok meşhur ama ben bir kirpi olarak en çok neyi sevdim biliyor musunuz? Badem ezmesi ve mis kokulu meyve sabunları. Sabunlar o kadar gerçekçi ki kavun şeklindeki sabunu az kalsın yiyordum. Son anda fark ettim.
0: Ucuz atlatmışsın gezgin kirpi. Peki radyo başındaki arkadaşlarımıza Edirne hakkında son olarak ne söylemek istersin?
1: Arkadaşlar, Edirne'ye gelirseniz o güzelim camileri mutlaka gezin. Meriç Nehri'nin kenarında yürüyün. Ve benim için de bir parça badem ezmesi yiyin. Şimdi ben biraz dinleneceğim. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Pıtır pıtır kalın, hoşça kalın.
0: Gezgin kirpiye teşekkür ediyoruz. Fakat onu hiçbir yere göndermiyoruz. Biraz daha bekleyeceksin gezgin kirpicim. Çünkü az sonra bir tekerleme söyleyeceğiz. Daha doğrusu söylemek için gayret edeceğiz.
2: Teker teker tekerleme.
0: Gezgin kirpi, hazır mısın tekerleme için?
1: Hazırım Arif ablacığım.
0: Önce sen söyle ki sonra arkadaşlarımız da söylemeye çalışacak çünkü. Üçe kadar sayayım, sen de tekerlemeyi söyle, tamam mı?
1: Tamam, anlaştık.
0: Bir, iki ve üç.
1: Üç tas, tas has, Badı bezmesi.
0: Ama sen nerede kaldın? Edirne'de mi kaldın?
1: Ay Arif ablacığım, o kadar lezzetliydi ki ben badı bezmesinde kalmışım.
0: Hayır, kayısı o şefi var burada. Bir daha dene istersen.
1: Üç tas has hoş yok. Üç tunç has tas. Arif abla biraz zormuş sanki.
0: Biraz zor. Bir de hızlı söylemek gerekiyor, biliyor musun kirpicim?
1: Oo tamam. Tekrar deniyorum o zaman.
0: Hadi bakalım.
1: Üç tunç hoşaf.
0: Hoşafı söyledin. Aferin sana. Ama diğerleri sanki olmadı gibi. Son bir daha dene. Sonra arkadaşlarımıza gidelim. Bakalım onlar nasıl söylemiş.
1: Deniyorum. Üç tunç tas tas tas hoşaf kayısı hoşafı.
0: Çok tatlısın. Gezgin kirpi. Bir bakalım arkadaşlarımız söyleyebilmiş mi? Sonrasında seninle vedalaşacağız.
2: Teker teker tekerleme. Haydi şimdi sıra sende.
3: Üç tuş tas, has karşı hoşafı. Üç tuş tas, has hoşafı. Üç tuş tas. Kaysı hoşafı. Üç tuş tas has kaysı hoşafı. Üç tuş tas has kaysı hoşafı. Üç tuş tas has kaysı hoşafı. Üç tuş tas has kaysı hoşafı.
4: Üç tuş tas has kaysı hoşafı.
5: Üç tuş tas has kaysı hoşafı. Üç tuş tas has kaysı hoşafı. Üç tuş tas has kaysı hoşafı.
6: Üç tuş tas has kaysı hoşafı.
7: Üç tuş tas has kaysı hoşafı.
8: Çocuk saati.
0: Evet, gezgin kirpicim, şimdi söyleyebilecek misin? Arkadaşlarımızı dikkatli dinledin mi?
1: Evet, dinledim. O kadar güzel söylediler ki. Şimdi ben de böyle kendimi tutup hemen söyleyeceğim.
0: Onlardan da söyleyemeyenler vardı. Çok normal. Çünkü hızlı söyleyince şaşırıyor insan.
1: Evet.
0: Ama son bir dene bakalım nasıl olacak.
1: Deniyorum. Üç tun... Ay. Üç tunç tas has kayısı hoşafı.
0: Alkışlar gelsin sana.

0: merak edelim, öğrenelim.
1: Evet arkadaşlar, bizim en yakın yıldızımız diye başlayalım. Merak edilen konulardan birini öğrenmiş olalım. Bizim en yakın yıldızımız

0: güneş. Gündüz parlayan bir yıldız. Yıldızları sadece gece görebileceğimizi düşünürüz ama aslında gündüz gördüğümüz güneş de bir yıldızdır. Bize en yakın olanıdır. Güneş arkadaşlar bize diğer yıldızlardan çok daha yakın olduğu için kocaman ve çok parlak görünür. Dünyamızı ısıtır ve aydınlatır. Ayrıca yıldızların renkleri de vardır. Mesela mavi yıldızlar. Gökyüzündeki en sıcak yıldızlardır. Adeta bir ocak ateşi gibi çok güçlü yanarlar. Ve kırmızı yıldızlar. Diğerlerine göre daha serin olan yıldızlardır. Ama yine de bir fırından çok daha sıcaktırlar. Bir de sarı yıldızlar var. Bizim güneşimiz gibi orta sıcaklıktaki yıldızlardır onlar. Yıldızlar aslında gündüz de gökyüzündedirler. Yıldızlar gündüz kaybolmazlar, hep oradadırlar. Gündüzleri güneş o kadar çok ışık saçar ki diğer uzak yıldızların minik ışıklarını görmemizi engeller. Güneş uyumaya gidince, yani hava kararınca diğer yıldızlar görünür olur. Peki yıldızlar neden mi göz kırpar? Gece gökyüzüne baktığımızda yıldızlar bize göz kırpıyor gibi görünür. Aslında yıldızların ışığı dünyamıza gelirken havadaki rüzgarlardan ve bulutlardan geçer. Işık bu yüzden sallanır ve bize göz kırpıyormuş gibi gelir. Ayrıca yıldızların da aileleri vardır. Yıldızların etrafında dönen gezegenler vardır. Tıpkı dünyamızın ve diğer gezegenlerin güneşin etrafında dönmesi gibi uzaktaki yıldızların etrafında da dönen gizemli gezegenler bulunur. Ve arkadaşlar şimdi sıra geldi son bölümümüze. Senin sesin diyeceğiz. Sizin gibi arkadaşlarımızın seslerini duyacağız. Neler paylaşacaklarını birlikte görmüş olacağız. Kulak verelim bakalım kimler neler söylemiş.
1: Mikrofon sende.
2: Ben Ersen Dursun, 9 yaşındayım, 3. sınıfa gidiyorum. Şimdi size bir dua okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabenler.
1: Teşekkür ederiz.
3: Benim adım Mustafa Varan. Bir dua okumak istiyorum. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezi et'amena ve sakana ve cana milal müslimin, bizi yediren, bizi içiren, bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun. Amin. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Teşekkür ederiz.
4: Çocuk Saati.
0: Sizin güzel seslerinizle geldik programımızın sonuna. Bir sonraki bölümde biz yine buradayız, Diyanet Radyo'da. Güzellikleri paylaşmak için hazır olacağız. Orada olursanız güzellikleri sizlerle paylaşacağız. Hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
5: Çocuk Saati.
6: Çocuk Saati.
5: Hazırlayan ve sunan Arife Gökmen.

0: Sesleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 4 Ekim 2026 Pazar. Hicri takvime göre 23 Rebiulahir 1448. Rumi takvime göre 21 Eylül 1442. Tarihte bugün Kırım Savaşı başladı. 1853. Arka sayfa. Günün konusu. İnsanı tüketen duygu. Haset. Haset, başkalarının sahip olduğu imkanları kıskanma anlamında bir terimdir. Allah Teala Celle Celaluhu, bilgi, düşünce, mal, mülk ve şan, şöhret gibi akla gelebilecek her hususta insanları farklı yaratmış, kimine bu nimetlerinden bolca ihsanda bulunmuş, kimine ise daha az vermiştir. İnsana verilen bu nimetler her şeyden önce birer imtihan vesilesidir. Haset hem bireysel hem de toplumsal ölçekte pek çok zararlı netice doğurmaktadır. İnsanoğlunun hamurunda şu kadarı bana yeter deme erdemini gösteremeyecek bir temayül de vardır. İnsan başkasının elindekine bakıp haset etmek yerine Allah'ın kendisine verdiği nimetleri fark ederek bunlara şükretmelidir. Kişisel ve toplumsal anlamda yıkıcı etkileri bulunan hasede karşı alınacak tedbirlerden biri de insanlar arası ilişkilerin geliştirilmesidir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun da yolunu göstermiş, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun buyurmuştur. Bir ayet. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Nisa suresi 54. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 4 Ekim 2026 Pazar. Hicri takvime göre 23 Rebiulahir 1448. Rumi takvime göre 21 Eylül 1442. Tarihte bugün Kırım Savaşı başladı. 1853. Arka sayfa. Günün konusu. İnsanı tüketen duygu. Haset. Haset, başkalarının sahip olduğu imkanları kıskanma anlamında bir terimdir. Allah Teala Celle Celaluhu, bilgi, düşünce, mal, mülk ve şan, şöhret gibi akla gelebilecek her hususta insanları farklı yaratmış, kimine bu nimetlerinden bolca ihsanda bulunmuş, kimine ise daha az vermiştir. İnsana verilen bu nimetler her şeyden önce birer imtihan vesilesidir. Haset hem bireysel hem de toplumsal ölçekte pek çok zararlı netice doğurmaktadır. İnsanoğlunun hamurunda şu kadarı bana yeter deme erdemini gösteremeyecek bir temayül de vardır. İnsan başkasının elindekine bakıp haset etmek yerine Allah'ın kendisine verdiği nimetleri fark ederek bunlara şükretmelidir. Kişisel ve toplumsal anlamda yıkıcı etkileri bulunan hasede karşı alınacak tedbirlerden biri de insanlar arası ilişkilerin geliştirilmesidir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun da yolunu göstermiş, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun buyurmuştur. Bir ayet. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Nisa suresi 54. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
0: Evet, son elçi.
2: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
3: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
4: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
5: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
2: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
1: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
2: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
1: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
6: Aa ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
7: Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
8: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
9: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
10: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Mustafa Demirci ve Mehmet Emin Aydan, güllere vurgunum istiyorum. Biricik eşim Amine ve canım çocuklarım Meryem Sare, İsmail Enes ve Yunus Emre'ye gelsin.

0: olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Selamun aleyküm. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için Veysel Karani'yi çalarsanız çok sevinirim.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hayırlı sabahlar. Bursa'dan Elif Çelik ben. Güzel bir pazar sabahından tüm Diyanet FM dinleyicilerine sevgi ve saygılar iletiyorum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Kur'an'la haşreyle ilahisini tüm sevdiklerime, Çelik ailesine armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz. İster.

0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hayırlı günler. Sizden Sami Yusuf'tan bir ilahi istiyorum.

Merhaba, Ankara'dan Şaban. Sami Sami Özer'den ilham ile dün gece ilahisini tüm Diyanet çalışanlarına armağan ediyorum.

Selamun aleyküm. Ben Erdemli'den Hidayet. Ben bu meclislerde hayretler gördüm. İlahisini çalarsanız çok sevinirim. Tüm İslam alemi için istiyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Hak, Adalet ve Özgürlük Peygamberi. 2. Bölüm. Vakti gelip de Medine'ye hicret ettiğinde Allah Resulü ilk cuma namazını Kuba ile Medine arasındaki Ranuna Vadisi'nde kıldırmıştı. Bu aynı zamanda toplumsal birlik adına verilen bir bildiriydi. Medine'ye vardığında ilk işi bütün inanç çevrelerini bir araya getiren ve bir anlamda Medine Site Devleti'nin yazılı bir anayasası olan bir vesika oluşturmak oldu. Çoğunluğunu Yahudilerin oluşturduğu gayrimüslimlerin de dahil olduğu bu ortak anlaşma metni, Medine Site Devleti'nin kuruluşunun en temel göstergesiydi. Böylelikle Hazreti Peygamber, devlet başı olarak fertlerin ve kabilelerin kendi haklarını kendilerinin koruması şeklindeki keyfi hareketleri sonlandırmış, yönetimi ortak bir mutabakat metnine bağlamıştı. Bu metin gereği Hazreti Peygamber'in yetkisi daha en başta anayasa maddesi olarak belirlenmiş ve gayrimüslimler tarafından da kabul edilmişti. Bu sayede Hazreti Peygamber din ve cinsiyet farkı olmaksızın bütün fert ve grupların haklarının güvencesi haline gelmişti. Allah Resulü devlet başı olarak sadece Müslümanların davalarıyla değil gayrimüslimlerin davalarıyla da ilgileniyordu. Ancak Yahudi ve Hristiyanlar arasında onların kendi kitaplarına göre hüküm veriyordu. Müslümanların aralarındaki davalarda ise temel dayanağı Allah'ın kitabıydı. Zaten bu ona Allah'ın emriydi. Nitekim bir defasında bir gayrimeşru ilişki meselesi yüzünden Hazreti Peygamber'in hakemliğine başvuran iki kişi, ondan aralarındaki meseleyi Allah'ın kitabındaki hükümle çözmesini istemişti. Allah Resulü bu kişilerin birbirleri hakkındaki şikayetlerini dinledikten sonra onlara, "Allah'a yemin ederim ki ben sizin aranızda elbette Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim." buyurmuştu. Hazreti Peygamber, Medine Site Devleti'nin Medine halkı tarafından onanan en yüksek yetkilisiydi. Mamafih bu görev, "Ey Muhammed, biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin" ifadeleriyle Allah tarafından da verilmişti. Onun verdiği hükme rıza göstermemek, Kur'an'ın ifadesiyle münafıklık haliydi. Medineli Müslümanlardan bir adamla Mekkeli Zübeyr arasında hurma ağaçlarını suladıkları su konusunda bir anlaşmazlık çıkmıştı. Ensardan olan adam suyu bırak da geçsin demiş, Zübeyr ise buna razı olmamıştı. Derken olay Resulullah'ın hakemliğine taşındı. Resulullah onları dinledikten sonra Zübeyr'e, "Zübeyr sen bahçeni sula, sonra suyu komşuna sal" dedi. Medineli bu söze kızdı ve "Ya Resulallah, bu adam halanın oğludur diye mi böyle yapıyorsun?" dedi. Bunu duyar duymaz Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve ardından "Zübeyr, sula sonra suyu tut ki ağaçların köklerine ulaşsın" buyurdu. Olayın taraflarından biri olan Zübeyr, şu ayetin bu olay üzerine indiğini nakletmektedir. "Hayır, Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar." Allah Resulü'nün kişiler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda verdiği hükümlere bir başka örnekte Bera bin Azib'in başından geçen şu olaydır. Bera'nın devesi bir bahçenin duvarını aşıp bahçe sahibinin ekinine zarar vermişti. Olay peygamberimize intikal ettirilince o mal sahiplerini gündüz mallarını korumakla, deve sahibini de gece devesine mukayyet olmakla sorumlu tuttu. Devenin verdiği zararı ise Bera'nın karşılamasını istedi. Hazreti Peygamber hüküm verirken tamamen somut delillere dayanıyordu. İnsanlara mücerret iddiaları sebebiyle istedikleri verilse, bazı kimseler bazı adamların kanlarında ve mallarında hak iddia ederlerdi buyurmak suretiyle, davalarda maddi delile dayanmanın önemine dikkat çekmişti. Baktığı davalarda somut bir delil, şahit ya da yemini şart koşardı. Bunların yanı sıra meselenin uhrevi yönünü hatırlatarak adaletin yerini bulmasını da temin ediyordu. Mesela haksız yere dava açan kimsenin o işten vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabında olacağını belirtmişti. Başka bir seferinde de şu uyarıyı yapmıştı.
Şüphesiz ben de bir insanım. Sizler bana davalarınızı arz ediyorsunuz. Olabilir ki sizden biri delilini diğerinden daha düzgün ifadelerle savunur. Ben de duyduklarıma dayanarak onun lehine hükmederim. Ben kimin lehine kardeşinin hakkından bir şeye hükmetmiş isem, o kimse bunu almasın. Çünkü ben ona ancak ateşten bir parça vermişimdir. Hukuki davalarda zaman zaman uhrevi müeyyideleri hatırlatmak tamamen Hazreti Peygamber'e özgü bir yöntemdi. Çünkü o aynı zamanda bir peygamberdi. Bu yöntemle o çok somut sonuçlar alıyordu. Mesela miras anlaşmazlığı yüzünden Hazreti Peygamber'e başvuran, ellerinde de ispat için herhangi bir delili olmayan iki kişi bu sözleri duyduklarında her biri diğerinin lehine hakkından vazgeçmek istemişti. Örneğin bir defasında Hadramevt bölgesinden Rebia bin Ibdan ve Kindeli İmrul Kays bin Abis el-Kindi Resulullah'a geldiler. Rebia bin Ibdan, "Ey Allah'ın Resulü, bu adam babamdan kalan toprağımı elimden aldı," dedi. Bunun üzerine İbni Abis el-Kindi, "O benim toprağım, şu an elimde, onu ben ekip biçiyorum, bu toprakta onun hiçbir hakkı yoktur," dedi. Hazreti Peygamber, Rebia bin Ibdan'a, "O toprağın sana ait olduğuna dair bir delil var mı?" deyince adam, "Hayır," dedi. "O halde sadece davalıya yemin verdirebilirsin. Yapılacak başka bir şey yok," buyurdu. Adam, "Bu kişi açıktan günah işlemekten çekinmeyen bir adamdır. Ne üzerine yemin ettiğini önemsemez, hiçbir şeyden sakınıp korkmaz," deyince Hazreti Peygamber, "Bundan başka yapacağım bir şey yoktur," buyurdu. İbni Abis el-Kindi yemin etmek için minberin yanına doğru gitti. Arkasını dönünce Resulullah, "Bakın, eğer haksız yere yemek için bir mal üzerine yemin ederse, şüphesiz Allah Teala'ya o kendisinden yüz çevirmiş olduğu halde varacaktır," buyurdu. Bunun üzerine İbni Abis el-Kindi, "Arazi onundur," dedi. Resul-i Ekrem'in hüküm verdiği ve gerekli müeyyideleri uyguladığı konular sadece iki taraf arasındaki davalar değildi. Kamu hakkı sayılan ve dinen yasak olan fiillerin işlenmesi durumunda da hakemlik yapıyordu. Hazreti Peygamber yargılama sırasında herhangi bir hakim gibi davranır, hüküm verme noktasında ise her zaman adalet ilkesini gözetirdi. Hiçbir zaman hükmü muhataba göre değiştirmezdi. O her işinde olduğu gibi kamu ve kişi haklarını doğrudan ilgilendiren konularda da asla adam kayırmazdı. Hırsızlık yapan itibarlı bir kadının affedilmesi için Üsame bin Zeyd'in aracı kılındığı dava bu konuda meşhur bir örnektir. Hazreti Peygamber her anlaşmazlığı yargı konusu olmaya değer bulmadığı gibi kişilerin aralarında halledebilecekleri konuların yargıya taşınması taraftarı değildi. O, kişilerin aralarında anlaşıp helalleşmesini arzuluyordu. Zira ona göre anlaşmazlık yargıya intikal ettiğinde artık iki kişinin arasındaki bir olay olmaktan çıkıyor, kamuyu ilgilendiren bir nitelik kazanıyordu. Her uygulaması Müslümanlar için örnek olan Hazreti Peygamber bu durum karşısında gereğini yapmak durumunda kalıyordu. Anlaşmazlıkların çözümü kişiler arasında olup biten hadiseler olmaktan çıkmış, yargı faaliyetlerinin artık kurumları oluşmaya başlamıştı. Hatta belli bir dönemden sonra ülke sınırları da genişleyince Hazreti Peygamber hakimler atayarak yargısal işlerin yerinde yürütülmesini sağladı. Taraflar buralarda alınan kararlardan memnun olmamaları halinde kendisine müracaat edebiliyorlardı. Bu bakımdan Hazreti Peygamber bugünkü anlamda temyiz görevini de üstlenmiş olmaktaydı. Allah Resulü bütün hayatını fert ve toplumun huzuru için, dünya ve ahiret mutluluğu için çalışarak geçirmiştir. Açık, hesap verebilir, hukuk ve adalete dayanan, halkın onayından meşruiyetini alan bir yönetim anlayışını bundan asırlar önce hayata geçirmeye ve insanlığa bir model bırakmaya gayret etmiştir. Bütün çabası hakların korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması olmuştur.

0: demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
1: Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
3: Yok, hayır, ondan değil.
1: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
3: Tamam, tamam, savaşacağım.
1: Ha, şöyle...
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
3: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Her çizgide zarafet. Her renkte ayrı bir hikaye. Her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için Bizim Sanatımız her salı saat 17'de Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İyi yasalar düzenleyen yönetici, kendi adını ve devletini kökleştirmiş sayılır. Kötü yasa koyan yönetici, daha hayattayken ölmüş demektir. Kötü kanunlarla devlet yönetilmez. Kötü teamül yerleştirme. Kim yönetimdeyken kötü teamül koyarsa, kendisinden sonrakilere kötü bir ad bırakmış olur. Dikkat et, kendin şaşırma, aslını unutma.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Arif kişinin gözü hep yüze dalmış gitmiştir. Hazreti Peygamber Efendimiz insanları ayırt etmek hususunda insan dilinin altında gizlenmiştir diye buyurmuştur. Yüzün rengi gönlün halini bildirir. Al al olmuş yüzde sanki şükür sesi vardır. Solmuş sararmış yüzün verdiği sesse sabrı cefayı bildirir. Dünyanın hali böyle. Kimi sabrediyor, kimi de şükrediyor. Bazı bahçelerde bahar, bazı bahçelerde har. Görmez misin, ateş renginde doğan güneş bir müddet geçince zevale uğrar, tepe taklak batar gider. Göklerde parlayan yıldızlar da zaman zaman ihtirak belasına uğrarlar. Adeta yanar yakılır görünmez olurlar. Güzellikte, parlaklıkta yıldızlardan üstün olan ay ince ağrıya tutulur da hayale döner. Tatlı su uzunca müddet bir gölcükte kalınca sararır, bulanır ve acılaşır. Yalım yalım yanan kendini beğenmiş ateşi rüzgar söndürüverir. Denizin halini de ızdırabından, çırpınışından, coşup köpürüşünden anla ve idrak et ki bu değişmeler, bu dövünüşler bile bir akıldan bir akla geçişin, ondaki gizli şuurun eseridir. Ey külliyatla karışmış olan cüz'ü küçük varlık, ey insan, her şeyin, her yapılmış şeyin, her cismin halini var kendinle kıyas et. Külliyatın böyle zahmetleri, böyle dertleri olduktan sonra onların cüzlerinin yüzleri nasıl olur da sararmaz? Hele birbirine zıt olan sudan, topraktan, ateşten, havadan meydana gelen cüz. Koyunun kurttan kaçmasına şaşılmaz. Asıl şaşılacak şey şudur ki bu koyun kurda gönül vermiştir. Hayat zıtların birbiriyle uzlaşmasıdır. Aralarında savaş meydana gelmesi de ölümdür. Aslında üzerinde yaşadığımız şu dünyanın kendisi zindan ve hali bir hasta gibidir. Hastanın fani olmasına şaşılır mı?

abdest tazelemenin faziletinden dolayı kimi sahabiler her namaz için abdest almaya özen göstermişlerdi. Onlardan birisi de Abdullah bin Ömer'di. Abdullah bin Ömer'e bunun sebebi sorulduğunda, ben sabah namazı için abdest alsaydım, abdestim bozulmadıkça onunla günlük bütün namazları kılabilirdim. Lakin Resulullah'ın kim abdest üzerine abdest alırsa kendisi için 10 hasene vardır buyurduğunu işittim ve bunun sevabını arzuladığım için bu şekilde abdest aldım diye cevap vermişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

0: Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlış çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.

0: Gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnız

Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor. Ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında. Çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı. Şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhabalar, sevgiler, saygılar radyomuzun kıymetli dinleyicileri. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programı başlıyor. Kıymetli dostlar, ciddi bir hastalığa yakalandığımızda, psikolojik problemler yaşadığımızda, yoklukla sınandığımızda, bir felaketle karşılaştığımızda, bir yakınımızı kaybettiğimizde dine yöneliriz. Aslında yöneldiğimiz şey kendimizizdir. Çünkü kendimizi sorgularız böyle durumlarda. Kendimizi dinleriz. Hayatımızı, artılarımızı, eksilerimizi, kısacası insanlığımızı yoklarız. Sessiz bir dehlizden geçerek. Ve o dehlizin sonu dine varıp dayanır. Çünkü kader nedir diye başlarız sorgulamamıza. Ben niye varım? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Soruları yoklar durur zihnimizi. En tatmin edici cevaplar da dinden gelir. İnsan için yaşanacak bir kaderinin olduğuna inanmaktan daha rahatlatıcı bir duygu olamaz. İsyanlarımızı dindirecek, hayatın cilvelerini kabullendirecek, dinden daha iyi bir psikolog yoktur. Neden ben, neden benim başıma geldi sorusuna anlamlı bir cevap ararız hep. Kıymetli dostlar, 1975 yılında Wimbledon'ı kazanan Amerikalı siyahi tenisçi Arthur Ashe'nin hikayesi bu konuda en güzel örneklerdendir. Kan nakli sırasında kaptığı virüs yüzünden ölümcül bir hastalığa yakalanır kahramanımız. Haber kısa sürede tüm dünyaya yayılır. Hayranları kalem kağıda sarılıp mektup yazarlar. Neden sen diye başlar bir hayranı. Dünyada 5 milyar insan var. Neden seni buldu bu hastalık? Allah onca insan arasından neden seni seçti ki diye devam eder. Bu isyankar hayran hiç beklemediği bir cevap alır ölüm döşeğindeki tenisçiden. Dünyada 50 milyon çocuk tenis oynamaya başlar. 50 bini yarışmalara katılır. 50'si Wimbledon'a yükselir. İkisi finale kalır ve biri kazanır. Ben Wimbledon'ı kazandığımda, şampiyonluk kupasını kaldırdığımda neden ben diye sormadım Allah'a. Şimdi hastane köşesinde sancı çekerken neden ben diye nasıl sorarım? İnsanoğlu için travmaların en büyüğü ölümdür. Ölüm söz konusu olunca da ilk akla gelen yine dindir. Ölüme çare bulunmadıkça din yok olmaz. Kaderimizin son durağı olan, bu sebepten de hep barışık olmamız gereken bir olgudur ölüm. Mevlana bize ölümle en doruk noktada barıştırır. Şebi Arus der kendi ölüm günü.

Düğün gecesidir ölüm onun için yani. Yar bildiği Allah'a kavuşacaktır o gün. Sema ayininde mazenlerin giydiği tennure adı verilen uzun beyaz giysi kefeni, yelek mezarı, sikke adını alan külahsa mezar taşını temsil eder. Hangi felsefe, hangi düşünce, hangi anlayış insanı ölümle bu kadar anlamlı şekilde barıştırabilir ki? Hayat ancak ölümle barışık olanlar için anlam kazanır. Ebedi mutluluğu ancak o insanlar yakalayabilir. Geçen yıllarda Zincirli Kuyu Mezarlığı'nın girişindeki "Her nefis ölümü tadacaktır" yazısını silelim diyenler olmuştu. Ölümü hatırlamak değil midir insanı insan yapan, onu kötülüklerden alıkoyan, yanlış davranışlarından pişmanlık duymaya sevk eden? Son nefese kadar kesin olarak kazanılmış ya da kaybedilmiş hiçbir şey yoktur bu alemde. Atalarımız ne güzel nakşetmişler bu prensibi kültürümüze. Son nefeste iman diye dua etmişler hep. Ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin demişler. Kıymetli dostlar, yakınını kaybeden bir insan düşününüz. O kimse müminse ne yapar? Ölen kimsenin ruhunun yaşamaya devam ettiğine, kendisinden dua beklediğine inanır. Dua eder, ruhuna Fatiha okur, mezarına gider. Ölen kişiyle kendisi arasında manevi irtibatın devam ettiğine inanır. Öteki dünyayla bağ kurma hissi, insanı rahatlatan en güzel psikoterapidir. Ama kişi mümin değilse kendisini boşluğa atılmış bir varlık gibi hisseder. Bu da insanoğluna ağır gelen bir yüktür. 20. yüzyılın o büyük icatlarından, endüstri devriminin nimetlerinden hangisi bir yakınını kaybetmiş insanı teselli edebilir ki? Kıymetli Diyanet Radyo dostları, bu soruya ancak din cevap verebilir. Neden ve niçin sorusuna karşılık verecek bir başka anlam sistemi yoktur yeryüzünde. Yaratılış gayemizi, nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi söyler din. Varlığı anlamlandırır ve insanlara iman duygusu verir. Materyalist düşüncenin kaybettiği nokta işte tam da burasıdır. Çünkü varoluşu yokluk üzerinden açıklamaktadır. Hayat bir akıştır kıymetli dostlar ve bu akışta birbiriyle aynı olan iki nokta yoktur. Hayır bildiklerimizde şer, şer bildiklerimizde hayır vardır. Rahman suresinin 29. ayetinde Allah her an bir yaratış içindedir buyrulur. Hayatımız küçük bir alemdir. İnişli çıkışlı bir yoldayızdır bu alemde. Sevap da bizim için, günah da. Melek de bizim için, şeytan da. Hayat da bizim için, ölüm de. Önemli olan yolun nasıl bittiğidir. Yoldan çıkmalarımızdan pişmanlık duyabilmektir yolun kalan kısmında. 1960'larda Amerika'yı titreten ve ırk ayrımcılığına karşı bayrak açan siyahi Müslüman Malcolm X, 6 yıllık bir hapis hayatında tanışmıştır İslam'la. 21 yaşında hırsızlık ve uyuşturucu tacirliğinden düştüğü hapishane kütüphanesinde okumadık kitap bırakmamıştır. Hapisten sonra bir zamanlar dümen öğrendiği Harlem sokaklarının mürşidi olmuştur. 1964 yılında hacca gitmiş ve oradan Amerika'daki siyahi arkadaşlarına yazdığı mektupta şu sözlere yer vermiştir. Amerika'nın İslam'ı tanıması lazım. Çünkü İslam toplumdan ırk problemini kaldıran bir din. Burada her renkten, her ırktan insanla aynı tastan yemek yedim, aynı bardaktan su içtim, aynı hasırda yattım. Gözleri mavilerin mavisi, saçları sarıların sarısı, derileri beyazların beyazı Müslüman kardeşlerimle aynı Allah'a dua ettim. Kıymetli dostlar, Malcolm X'in hayatımın unutamadığım anlarından birisi dediği bir olay vardır ki onun yaşadığı değişimin büyüklüğünü anlatır. Konferans vermek üzere bir üniversiteye davet edilir. Konferansa başlamadan önce bulunduğu salondan şöyle bir dışarıyı seyredecek olur. Pencereye yaklaşır. Bir de ne görsün? Tam karşıda yıllar önce hırsızlık yapmak üzere girdiği apartman dairesi ona bakmaktadır. Başından kaynar sular dökülür. Ama kendisini hemen toparlar. Çünkü tüm dünyanın tanıdığı bir özgürlük savaşçısıdır o. Çünkü Amerika'da bir isyan başlatabilecek ya da bastırabilecek tek siyahi odur. Gökyüzü, yeryüzü ve okyanuslar, insanoğlunu kötülüğü ve azgınlığı dolayısıyla Allah'a şikayet etmişler. Gökyüzü, üzerlerine düşüp onları ezmeme müsaade et diye yalvarmış. Yeryüzü, onları yutayım diye yakarmış. Okyanuslar, üzerlerine akıp boğayım demiş.

0: Buna karşılık alemlerin Rabbi şöyle buyurmuş: eğer insanı yaratan siz olsaydınız onu affederdiniz. Yüce Allah ruhuna üfledim dediği kulları için böyle düşünüyor. Varoluşunu anlamlandırmak isteyen insanoğlu için yaratıcısının kendisini sevdiğini hissetmekten daha güzel bir psikoterapi olur mu? Müslümanların en fazla tekrar ettiği sözcük olan Besmele-i Şerif'te yer alan Allah'ın Rahim sıfatı bize yaratıcının bir rahmet kaynağı olduğunu hatırlatır. Efendimiz Allah'ın rahmetinin gazabını aştığını söyler. Yine Mevlana'yı hatırlayalım. Mevlana denilince hemen aklımıza gelen iki kavram vardır: umut ve aşk. Gel, ne olursan ol, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değil, der Mevlana. Tabii ki yarinden, yani Rabbinden tek bir şey isteyerek, bana aşkını ver diyerek. Ne mutlu bu aşkı bulanlara. Her türlü sıkıntıyı aştıran şeydir o. Kıymetli dostlar, programımızdaki son söz Cahit Zarifoğlu'nun dizelerinden olacak. Burası dünya. Ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarlaydı. Ekip biçip gidecektik. Ve bu güzel, bu anlamlı dörtlükle programımızın sonuna geldik kıymetli dostlar. Hepinize mutlu, güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 4 Ekim 2026 Pazar. Hicri takvime göre 23 Rebiulahir 1448. Rumi takvime göre 21 Eylül 1442. Tarihte bugün Kırım Savaşı başladı. 1853. Arka sayfa. Günün konusu. İnsanı tüketen duygu. Haset. Haset, başkalarının sahip olduğu imkanları kıskanma anlamında bir terimdir. Allah Teala Celle Celaluhu, bilgi, düşünce, mal, mülk ve şan, şöhret gibi akla gelebilecek her hususta insanları farklı yaratmış, kimine bu nimetlerinden bolca ihsanda bulunmuş, kimine ise daha az vermiştir. İnsana verilen bu nimetler her şeyden önce birer imtihan vesilesidir. Haset, hem bireysel hem de toplumsal ölçekte pek çok zararlı netice doğurmaktadır. İnsanoğlunun hamurunda, şu kadarı bana yeter deme erdemini gösteremeyecek bir temayül de vardır. İnsan, başkasının elindekine bakıp haset etmek yerine, Allah'ın kendisine verdiği nimetleri fark ederek bunlara şükretmelidir. Kişisel ve toplumsal anlamda yıkıcı etkileri bulunan hasede karşı alınacak tedbirlerden biri de, insanlar arası ilişkilerin geliştirilmesidir. Nitekim, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem bunun da yolunu göstermiş, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun buyurmuştur. Bir ayet. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için İnsanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Nisa suresi 54. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
1: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
2: Son elçi mi?
1: Evet. Son elçi.
3: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlü kucağımı.
4: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
5: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
6: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu içindir.
3: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
2: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
3: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtban. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
2: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
7: Aa ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
8: Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
9: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
10: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
11: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, Ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün aynı kökten türeyen dört sözcüğün okunuşlarına dair bilgi vereceğim. İlk kelime beka, ölmezlik, ölümsüzlük, ebediyet, ebedilik, bakilik anlamında. Aynı zamanda Allah'ın varlığının sonsuzluğunu ifade eden kelam terimidir. A sesi uzun ama buraya dikkat, K sesi ince değil, kalın. Bazı arkadaşlarımız bunu ince zannedip beka diye okuyabiliyorlar. Bekar dermiş gibi. Doğrusu beka. Karşıt anlamı fena, yani gelip geçici, ölümlü. Ölümsüzlüğe erişmek, ebedi olmak anlamında bir deyim var. Beka bulmak. Cümle içinde kullanalım. Ülkemizin ve milletimizin bekası için canını ortaya koymak. Evet, dikkat edelim. Beka değil, beka diyeceğiz. K kalın, A sesi uzun. Aynı kökten bir başka kelime. Baki. Evet, ebedi, ölümsüz, kalan, kalıcı olan. İki ünlü de uzun söylenir. Önceki dönem bazı sözlüklerde K kalın söylenir deniyor. Yani baki deniyor ama günümüzde böyle söylemiyoruz. Baki diyoruz. Divan şairi Baki'nin adını okurken Baki diye ikisini de uzatırız. Ama günümüzde erkek adı olduğunda Baki Bey demeyiz, Baki Bey deriz. Yani A uzun, İ kısa söylenir. Zeki Bey demeyip Zeki Bey dediğimiz gibi. Yeri gelmişken Baki'nin o meşhur beytini hatırlayalım. Avazeyi bu aleme Davut gibi sal, Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Şair Baki sözünü tevriyeli kullanmış burada. Yakın anlamı şairin adı Baki, uzak anlamı ise ebedi, sonsuz demek. Demek ki dünyada Baki olmanın şartı hoş bir sada, faydalı bir eser bırakmaktan geçiyor. Eskiden mektupla iletişimin sağlandığı dönemlerde mektupların son cümlelerine eklenen bir söz öbeği vardı. Ne derdik? Baki selamlar, Baki selam ederim. Hüvel baki var, hatırlarız değil mi? Baki olan yalnız Allah'tır anlamına gelen kalıplaşmış bir tabir olup bilhassa mezar taşlarına yazılır. Evet, baki dedik ama özel yer adında bu kelimenin farklı bir versiyonunu görüyoruz. Orada baki demiyoruz. Neresi burası hemen hatırlayalım. Özellikle din görevlerimizin bilmesi gerekiyor. Medine'de Müslümanların kurduğu ilk mezarlık nasıl okunuyor? Cennetül Baki diye okunmuyor. A'yı kısa söylüyoruz, iyi uzatıyoruz. Cennetül Baki. İslam tarihinde sık geçer şu ifade. Cennetül Baki'ye defnedildi. Ya da Baki kabristanına defnedildi. Bir başka kelime Baki'ye. Evet, artık, artan, kalan, geri kalan şey veya kalıntı demek. Ekonomik bir terim olarak alacak ve borçlar arasındaki farka

0: diyoruz. Günümüzde hesapta olan olması gereken puan veya para içinde kullanılıyor. Kalıp ifadeler var: hesap bakiyesi, yetersiz bakiye, yetersiz bakiye dememeliyiz. Eski sözlüklerde buradaki K'nin kalın olmasından, yani kaf harfi olmasından dolayı bakiye diye yazıyor veya eskiden öyle söyleniyordu ama günümüzde bu söyleniş yanlış olmamakla beraber iyi diye söylüyoruz, bakiye diyoruz. Orada bir kervansaray bakiyesi vardı derken bir tarihi kalıntıdan bahsediyoruz. Yahya Kemal, hicretlerin bakiyesi hicranlı duygular derken geriye kalan anlamında kullanmış bu kelimeyi. Gelelim bir başka kelimeye, bakaya. İkinci ve üçüncü A uzun. Herhangi bir sebepten dolayı yaşıtlarıyla birlikte askere gidememiş veya gecikmiş olanlar anlamında kullanılır, daha çok bakaya kalmak denir. Doğru telaffuzları tekrar edelim. Beka, K kalın, A uzun, beka. Baki, iki ünlü de uzun, sadece günümüzde erkek adı olarak iyi uzatmıyoruz. Baki kalmak, Baki Bey. Dostluğumuz bakidir Baki Bey. Bakiye, bunda bakiye diye uzatmıyoruz. K'leri kalın söyleyeceğiz, unutmayalım. Ve ba diye uzatmayacağız.
1: Lisan-ı Münasip. Hazırlayan ve sunan Nisan Kumru.

0: dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
1: İki nesil bir mesele. Bir yanda hayat tecrübesine güvenen Rıza Dede, diğer yanda her sözü sorgulayan torunu Gülce. Bir de çapı büyük, görev alanı şimdilik apartman olan kapıcı Zaffet. Emanetten komşuluk hakkına, israftan peşin hükme kadar gündelik hayatın içinden çıkan meseleler, İki kuşağın neşeli çekişmeleriyle yeniden konuşuluyor. Bazen büyükler gençlerden, bazen gençler büyüklerden öğreniyor. Her bölümde küçük bir olay, hepimizi ilgilendiren bir soruya dönüşüyor. Sıcak, eğlenceli ve düşündüren bir radyo oyunu. İki nesil bir mesele, salı ve perşembe günleri saat 16'da Diyanet Radyo'da.

Zulüm yanar ateştir, yaklaşanı yakar. Kanun sudur, aktığı yerde nimet biter. Kanunu doğru yürütmek, halkı zulümden korumak demektir. Kanunla ülke genişler ve dünya düzene girer. Zulümle ülke küçülür, dünya zindana döner. Yönetici beyler gönüllerini temiz tutar ve kanunu adaletle uygularlarsa, devlet ayakta kalır, ömrü uzun olur.

amparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Gözünü kapayınca nuru göremez olursun da içine bir huzursuzluk çöker, canın sıkılır. Göz, güneşin nurundan ayrı düşmeye nasıl sabreder? Gözünü yumunca canın kopuyormuş gibi bir ızdıraba düşersin. Gözün, gündüzün nurundan ayrılmaya sabrı yoktur. Senin üzüntün, sıkıntın, gündüz nuruna çabucak kavuşmak isteyen göz nurunun özleminden ileri gelir.

gözün açıkken içine bir üzüntü çöker de üzülür perişan olursan, bilmiş ol ki gönül gözün kapalıdır. Onu aç ki gamdan, elemden kurtulasın. Çektiğin sıkıntıyı, ızdırabı, gönlünün iki gözünün de kapalı olduğundan bil. Çünkü gönül gözü kıyasa sığmaz sonsuz nur aramaktadır. İki baş gözünü kapayınca, az bir zaman nurdan ayrı düştüğünde üzülüyorsun da, bu yüzden hemen gözlerini açıyorsun. O sonsuz olan gönül gözünün iki nuru olan akıl ve basiret nurundan mahrum kalmak da seni perişan etmektedir. Kendine gel de onları koru.

0: medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namelerin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kamu Spor.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: İki Nesil Bir Mesele. Yazan Nur Kösel. Seslendirenler Nisan Kumru, Ferzan Bera Kumru.
1: İkinci Bölüm. Hüzünlü Sayaç.
2: %60'ı 12'ye bölersek
3: 30 eder.
2: Dede, soruyu ben çözecektim.
3: Çöz kızım, ben yalnızca sonucun doğru yere gitmesine yardımcı oldum.
2: Sonucu söyleyince geriye çözülecek pek de bir şey kalmıyor.
3: Bazen doğru cevap da bir yardımdır.
2: Öğretmenim aynı fikirde olmayabilir.
3: Pazar günü öğle sonrasında zile böyle basan ya çok mühim bir haber getirmiştir ya da parmağını düğmeden çekememiştir.
2: Ben bakarım.
3: Hadi bak bakalım.
4: Merhaba küçük hanım.
2: Merhaba Saffet amca.
4: Rıza Bey evde mi acaba?
2: Evde. Hayırdır?
4: İkinci katın sayacı hüzün evresini geçti.
3: Kimmiş kızım?
2: Saffet amca dedi. Anlamadım ama ikinci katın sayacı için gelmiş.
3: Geçen gün hüzünlü dönüyordu. Şimdi ne olmuş peki?
4: Telaşlı dönüyor Rıza abi. Evde kimse yokken kendi kendine çalışıyor.
3: Sayaç kendi kendine çalışmaz Saffet.
4: Ben de bu yüzden meseleyi üst makama taşıdım.
3: Üst makam ben miyim şimdi?
4: Şimdilik ulaşabileceğim en üst makam sizsiniz.
2: İkinci kattaki hangi daire?
4: Naciye Hanım'ın dairesi. Kendisi sabah kız kardeşine gitti. Daire boş ama sayaç hala dönüyor.
3: Musluklardan biri açık kalmıştır.
4: Yahut duvarın içinde unutulmuş eski bir çeşme olabilir.
2: Duvarın içinde ne için çeşme olsun Saffet amca? Hiç mantıklı değil bu tezin.
4: Eski binalarda ne çıkacağı belli olmaz küçük hanım. Bir keresinde merdiven boşluğunda pencere bulduk biz.
3: Merdiven boşluğunda pencere olması normal Saffet.
4: Ama duvara kağıt yapıştırmışlar, görünmüyordu. Bulana kadar hiç normal değildi yani.
2: Sayacın gerçekten döndüğünden emin misin peki?
4: Bak iki defa baktım, sonra kendimden şüphelendim. Gözlüğümü takıp bir daha baktım. Üçünde de dönüyordu.
3: Öyleyse bir gidip görelim.
4: Hadise küçük olabilir ama sorumluluğu büyüktür. Benim çapım büyük, görev alanım şimdilik apartman.
3: İyi, büyük çapını al da gidelim hadi.
2: Anne, biz ikinci kata bakıp geleceğiz. Saffet amca, bütün anahtarları yanında taşımak zorunda mısın?
4: Anahtar dediğiniz küçük hanım, kapıyla insan arasındaki güvendir.
3: Bir de yürürken bütün apartmanı uyandıran bir demir yığınıdır. Değil mi Saffet?
4: Ses çıkarmasa iyi ama geldiğim anlaşılıyor.
2: Görünmeden önce duyuluyorsun zaten.
4: Büyük şahsiyetlerin bir geliş sesi olmalı değil mi? Evet, işte ikinci kattaki sayaçlar burada. Şu sağdaki Naciye Hanım'ın.
3: Hangisi?
4: Üzerine Naciye Hanım yazdığım.
2: Kağıdın yarısı kopmuş. Yalnızca hanım yazıyor.
4: Apartmanda başka hanım yokmuş gibi düşünürseniz mesele kalmaz.
2: Bakın etiketi kopuk olan sayaç şu anda dönmüyor.
4: Biraz bekleyin, kendisi aralıklı çalışıyor.
2: Şimdi hareket etti.
3: Yavaş ama sürekli ilerliyor.
4: Ben hüzünlü derken gelişi güzel konuşmuyorum Rıza abi. Haklı olduğum anlaşıldı umarım.
3: Naciye Hanım evde olmadığına göre içeride bir yerden su akıyor.
4: Yahut biri gizlice onun suyunu kullanıyor.
2: Kim kullanacak Saffet amca? Olayı daha fazla drama çevirmesek mi?
4: Onu henüz tespit etmedim. Şüpheli sayısını geniş tutuyorum şimdilik.
3: Geçen hafta Naciye Hanım'ın torunu gelmişti. Banyoda musluğu iyi kapatmamış olabilir.
2: Daha daireye girmeden suçluyu bulduk yani.
3: Suçlu demedim, ihtimali söyledim.
2: Saffet amca da gizlice su kullanan biri olabilir dedi. O da ihtimal mi?
4: Ben şahıs belirtmedim, kurumsal konuştum.
2: Önce Naciye teyzeyi arayalım. Hem durumu bildirelim hem de evine girmek için izin alalım.
3: Doğru tabii. Sen ara bir kızım bakayım.
2: Naciye teyze merhaba. Ben Gülce. İyiyim, sağ olun. Saffet amca sayacınızı kontrol ederken sayacın döndüğünü, yani su kullanımı olduğunu fark etmiş. Evet, şu anda da yavaş yavaş dönüyor. Hayır, korkulacak bir durum yok. Dedem de yanımızda. Yedek anahtarı Saffet abiye bırakmışsınız sanırım. İzin verirseniz içeri girip yalnızca muslukları ve tesisatı kontrol edeceğiz. Tamam Naciye teyze, herhangi bir müdahale gerekirse sizi yeniden ararız. Siz de Allah'a emanet olun. Görüşürüz.
3: Ne dedi?
2: İçeri girmemize izin verdi. Yedek anahtarı da yolculuğa çıkmadan önce Saffet abiye bıraktığını söyledi.
3: Anahtar sende mi Saffet?
4: Güvenli bir yerde.
3: Nerede peki?
4: Onu açıklamadan önce küçük bir güvenlik kontrolü yapmam gerekiyor.
2: Anahtarın hangi cebinde olduğunu bilmiyorsun değil mi?
4: Biliyorum canım. Yalnızca ceplerin sırasını hatırlamıyorum. İşte burada. Naciye Hanım anahtarı zarfa koydu. Ben de zarfı mühürledim.
3: Üzerine niçin çay parası yazdın bunun?
4: Anahtar olduğu anlaşılmasın diye.
2: Ya çay parası sanıp alan olursa?
4: Güvenlik sistemleri her ihtimale aynı anda cevap veremez küçük hanım.
3: Bir dakika. Önce dairenin subanasını kapatalım. Sayaç durursa kaçağın dairenin içinde olduğunu anlarız.
4: Evet, ben de tam onu söyleyecektim Rıza abi.
2: Ne zaman peki?
4: Uygun bir sessizlik bulduğumda küçük hanım.
2: Sayaç durdu.
3: Demek ki su dairenin içinde bir yere gidiyor.
4: Gizli hamam ihtimali kuvvetlendi.
3: Saffet, anahtarı çevir. Ayakkabılarımızı çıkaralım. Naciye Hanım bize güvendi de izin verdi girmemize. Dikkatli olalım.
2: Önce mutfağa mı bakalım?
3: Önce görünen muslukları kontrol ederiz. Sonra su kullanan cihazlara bakarız.
4: Ben salonu kontrol edeyim.
2: Salonda su kullanan ne olabilir ki Saffet amca?
4: Gizli hamam varsa eğer ilk bakılmayacak yere yapılır.
3: Sen bizimle gel Saffet.
2: Mutfak musluğu kapalı. Evyenin altı da kuru.
3: Bulaşık makinesinin bağlantısında da ıslaklık yok.
4: Buzdolaba baktınız mı?
3: Buzdolabına niçin bakayım Saffet?
4: Soğuk suyla çalışıyor olabilir.
2: Soğuk çalışması suyla çalıştığı anlamına gelmiyor.
4: İlim itirazla ilerler küçük hanım.
3: Buzdolabını rahat bırak Saffet. Banyoya bakalım hadi gel.
2: Lavabo musluğu kapalı.
3: Duş başlığı da kuru.
4: Çamaşır makinesinin arkası peki?
3: Bakayım. Evet, orası da kuru.
2: Yerde de su yok.
4: İşte bu durum gizli hamam ihtimalini daha da kuvvetlendiriyor.
3: Hangi bakımdan Saffet?
4: Görünmüyor.
2: Olmayan şeyler de görünmez Saffet amca.
4: Bu yüzden araştırma zordur zaten.
3: Hamam fikrini unut Saffet. Hele gizli olma ihtimali fikrini tamamen aklından sil. Şimdi koridordaki daire vanasını yavaşça aç bakalım. Biz burada suyun sesini dinleyelim hadi.
4: Evet, açtım. Ben bir şey duymuyorum.
3: Çünkü konuşuyorsun.
4: Duymadığımı bildirmek zorundayım ama Rıza abi.
2: Şimdi gerçekten hepimiz bir susalım. Olaya konsantre olalım. Dede, banyodan ince bir su sesi geliyor.
3: Ben de duydum. Duvarın içinden geliyor gibi.
4: Borulardaki ses bazen kaynağından uzakta duyulur. Ses metal boyunca ilerler.
3: Onu nereden biliyorsun Saffet?
4: Apartman görevlileri seminerinde anlattılar Rıza abi. Ben yalnızca sahada yetişmedim. Teorik tarafım da kuvvetlidir yani.
2: Ses klozetin yanından geliyor olabilir mi? Bakın burada daha iyi duyuluyor.
3: Rezervuarın kapağını dikkatlice açalım.
2: Su burada akıyor ama yere taşmıyor.
4: Çünkü şamandıra kapanmayınca fazla su doğrudan hazneye gider. Yerde bir ıslaklık bırakmadan akıp durur.
2: Bunu da seminerde mi öğrendin Saffet amca?
4: Yok, 5. katta 3 gün boyunca kayıp şelale aradım. Oradan tecrübe ettim. İnsan bazen uygulamayla daha iyi öğreniyor.
3: Şamandıra takılmış. Yukarı kaldırınca su kesiliyor.
2: Sustu.
3: Fakat parça eskimiş. Elimizi çekince yeniden takılabilir ve su yine akmaya devam eder.
4: Tornavida bulalım, ben değiştiririm onu.
3: Hayır Saffet, önce Naciye Hanım'a haber vereceğiz, sonra tesisatçı çağıracağız.
4: Abi küçücük bir parça için mi yani?
3: Küçücük parça bir süredir su akıtıyor. Ayrıca bu işin ustası tesisatçı. Ben elektrikçiyim, sen apartman görevlisisin.
4: Benim görev tanımım biraz geniştir ama.
2: Çapın da büyük.
4: Konuyu kavramaya başladınız.
3: Gülce, Naciye Hanım'ı yeniden ara. Saffet, sen de bildiğin güvenilir bir tesisatçıya haber ver bakalım.
4: Derhal bu müdahaleyi hüzünlü sayaç harekatı adıyla kayda geçiriyorum.
3: Saffet, yalnızca tesisatçıyı ara.
2: Teşekkürler. Elinize sağlık usta. Hayırlı işler.
3: Evet, Şamandıra düzeni iyi değişti. Şimdi sayaca bir daha bakalım, kontrol iyidir.
4: Evet bakalım, dönmüyor, durmuş.
2: Artık hüzünlü değil mi?
4: Henüz karar veremem. Arızadan yeni çıktı. Biraz kendine gelmesi gerekir.
3: Sayaç iyi Saffet, sen merak etme.
2: Naciye teyze birkaç gün daha dönmeseydi su sürekli akacakmış.
3: Evet kızım, yere damlamadığı için kimse de kolay kolay fark etmeyecekti.
2: Demek Saffet amcanın sayaç merakı işe yaradı ha?
3: Hem de çok işe yaradı. Dikkat etmese boş yere su akıp gidecekti. İsraf olacaktı o kadar su. Yazık değil mi?
4: Evet, buna görev aşkı, sorumluluk bilinci diyelim. Ben görevimi yaptım. Takdir edilmeye alışık olmadığım için nasıl davranacağımı bilemiyorum.
2: Fazla belli etme istersen Saffet amca.
4: Haklısın küçük hanım. Büyük adamlar sevinçlerini içinde yaşar.
3: Yalnız düşündüm de benim de acele ettiğim bir yer oldu.
2: Evet dede, Naciye teyzenin torununu suçladın hemen.
3: Hayır suçlamadım ama ondan şüphelendim.
2: Çocuk evde bile değilmiş bak.
3: Evet, arızanın nerede olduğunu bulmadan kimin yaptığını buluverdim.
4: Ben kimseyi suçlamadım.
2: Sen de gizli hamam olabilir dedin, hatırlatayım sana.
4: Hamam bir şahıs değildir küçük hanım, ben ihtimalleri geniş tuttum sadece.
3: İyi ki düşündüğümüzü başkasına söylemedik. Yanlış bir tahmin ağızdan çıktı mı onu geri toplamak kolay olmuyor.
2: Su gibi yani.
3: Aynen su gibi. Yolunu buldu mu yayılıyor.
4: Bu sözünüzü apartman panosuna yazabiliriz. Harika olur. Altına da imzanı atarız abi.
3: Yazmayacağız Saffet.
2: Naciye teyzeden mesaj geldi.
3: Ne diyor?
2: Hepinize çok teşekkür ederim diyor. Bir de Saffet Bey'e sorar mısınız? Sayaç artık mutlu muymuş yazmış.
4: Şimdilik sakin görünüyor Naciye Hanım.
2: Saffet amca, Naciye teyze telefonda değil şu anda. Bana mesaj yazdı, mesaj.
4: Cevabımı iletirsiniz o zaman küçük hanım.
3: Hadi bakalım dairenin anahtarını yine zarfına koyup güvenli bir yere bırakalım.
4: Rıza abi, anahtar konusunda yeni bir sistem geliştirdim ben.
2: Nasıl bir sistem?
4: Bu defa zarfın üzerine anahtar yazacağım.
3: Bunu herkes düşünemezdi Saffet.
4: Benim çapım büyük, görev alanım şimdilik apartman biliyorsun abi.
3: Hadi kızım gidelim, hadi.
2: Tamam, geliyorum dede.
3: Hadi Saffet.
4: Tamam abi.

0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz, öyle mi?
1: Evet.
0: Ne niyetmişsin buraya çağırmakla?
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
3: Sözleri bunlar. Kain sözü bu. Cinler musallat olmuş ona.
4: Muhammed'in uydurması işlemesi.
3: O bir şair. Kain.
5: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
6: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
8: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
1: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
1: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
9: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Diyanet takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 4 Ekim 2026 Pazar. Hicri takvime göre 23 Rebiulahir 1448. Rumi takvime göre 21 Eylül 1442. Tarihte bugün Kırım Savaşı başladı. 1853. Arka sayfa. Günün konusu. İnsanı tüketen duygu. Haset. Haset, başkalarının sahip olduğu imkanları kıskanma anlamında bir terimdir. Allah Teala Celle Celaluhu, bilgi, düşünce, mal, mülk ve şan şöhret gibi akla geri verecek her hususta insanları farklı yaratmış, kimine bu nimetlerinden bolca ihsanda bulunmuş, kimine ise daha az vermiştir. İnsana verilen bu nimetler her şeyden önce birer imtihan vesilesidir. Haset hem bireysel hem de toplumsal ölçekte pek çok zararlı netice doğurmaktadır. İnsanoğlunun hamurunda şu kadarı bana yeter deme erdemini gösteremeyecek bir temayül de vardır. İnsan başkasının elindekine bakıp haset etmek yerine Allah'ın kendisine verdiği nimetleri fark ederek bunlara şükretmelidir. Kişisel ve toplumsal anlamda yıkıcı etkileri bulunan hasede karşı alınacak tedbirlerden biri de insanlar arası ilişkilerin geliştirilmesidir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun da yolunu göstermiş, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun buyurmuştur. Bir ayet. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Nisa suresi 54. ayet. Hayırlı günler.
7: Diyanet takvimi.

0: Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı var.

Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, sesimizin ulaştığı herkese Cenab-ı Hak'tan sağlık, selamet, afiyet içerisinde rızasına muvafık bir hayat temenni ediyorum. Zümer suresini konuşuyoruz. Zümer suresinin ayetlerini aktarıp kısa anlamları üzerinde durmaya çalışıyoruz. Bugün 30. ayet-i kerimesini ve devamındaki ayet-i kerimeleri arz etmeye devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri tek bir Allah'a iman eden kimseyle birden fazla ilaha tapan kimsenin durumunu anlatmıştı. Bir önceki ayet-i kerimede bir adam var ki onun birbiriyle ihtilaflı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Bir adam da var ki tek bir kişiye bağlıdır. Şimdi bu iki kişinin durumları bir olabilir mi? Tevhid, tek Allah'a iman etmek, tek Allah'a ibadet etmek hem dünya huzurunun hem uhrevi huzurun yegane yoludur ve teminatıdır. İnsanı huzursuz edecek olan, insanı dünyada da nasıl, ne şekilde davranması gerektiğini belirleme konusunda, tayin etme konusunda çelişkiye düşürecek olan şirktir. Birden fazla ilaha, birden fazla mabuda tapınma, birden fazla yeri memnun etme, razı etme gayretidir. Biz Cenab-ı Hak Teala Hazretleri razı olursa herkesi, her şeyi razı etme kudretine sahip olduğunu bilen, inanan insanlarız. Elhamdülillah müminleriz. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri severse herkese ve her şeye sevdirme kudretine sahip olduğunu bilmekteyiz ve ona göre davranmaya gayret etmekteyiz. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti seyec'alû lehumurrahmânu vuddâ. İman edip de salih amel işleyenlere Allah sevgi yaratacak, onları sevdirecektir buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Meryem suresinde. Onun için Rabbim yalnız kendisine kulluk edebilmeyi, kendisinden başkasından yardım beklemeyenlerden Fatiha suresinde her gün defalarca tekrar ettiğimiz gibi İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in, yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz esasına göre, temel inancına göre davranabilmeyi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her birimize nasip eylesin. 30. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala Hazretleri Estağfirullah şöyle buyuruyor: İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Elbette sen öleceksin, onlar da ölecekler. Elbette sen de öleceksin, ölümlüsün, onlar da ölecek. Allah Celle Celaluhu hiçbir beşere ölümsüzlük vaat etmemiş, ölümsüzlük nasip etmemiştir buyuruyor. Ayet-i kerimede Rabbimiz Teala Hazretleri başka bir ayet-i kerimede her yaratılan, her dünyaya gönderilen, ister dünyada ister başka alemlerde yaratılmış olan herkesin takdir edilen, kendisine takdir edilen süresi sona erecek, yaptıklarının ve yapması gerekirken yapmadıklarının hesabını vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1 Haziran günü, malum 10 günden fazla süren hastalığının neticesinde Hazreti Ayşe annemizin odasında dünyadaki son saatlerini, son günlerini tamamlayıp da İlâ Rafîkil Âlâ, en yüce dosta gitmek istiyorum, en yüce dosta gidiyorum buyurarak, şehadet parmağını kaldırarak son nefesini verdikten sonra Müslümanlarda bir adeta panik hali, en azından bir kısmında bir kabullenememe, bir şaşkınlık hali bir müddet gözüktü.
Özellikle Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Muhammed ölmemiştir aleyhissalatü vesselam diye kim onun öldüğünü söylerse kılıcımla işte onunla savaşırım şeklinde tepki gösterdiği kaynaklarımızda anlatılmaktadır. Bunun üzerine evi yani bağ evi birazcık Medine'nin dışında olan Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh'ın geldiği Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yatağında vefat ettiğini görünce yüzünü açtı, üzerindeki örtüyü kaldırıp öptüğü, sağlığında da güzelsin, öldükten sonra da güzelsin diye söylediği ve dışarıya çıktıktan sonra Hazreti Ömer gibi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ölüm düşüncesine hazır olmayan, kabullenmekte zorlananlara bu ayet-i kerimeyi okuduğu inneke meyyitun ve innehum meyyitun, sen de öleceksin buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. O ayeti okumadık mı birlikte? Ve innehum meyyitun, onlar da ölecekler. Ey Ömer, ey filanlar, ey ölümü kabullenmeyenler, ey Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama ölümü yakıştıramayanlar. Ve ma Muhammedun illa rasul kad halet min qablihi rusul, Muhammed bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. Eğer ölürse Muhammed aleyhissalatü vesselam, eğer ölürse gerisin geriye mi döneceksiniz buyuruyor ya ayet-i kerimede Rabbimiz. Bu ayetleri okuduğu ve onlara belki daha önce defalarca okudukları ayet-i kerimeleri, içerisinde bulunmuş oldukları olağanüstü halin, duygu yoğunluğunun etkisiyle akıllarına gelmediği dönemde hatırlattığı ve ölümün alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama da geleceğinin zaten daha önceden Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiğini açıklamıştı, yeniden hatırlatmıştı. Fümme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tehtasimun, sonra kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız, hesaplaşacaksınız. Herkes yaptığının, yapmadığının, yapması gerekirken ihmal ettiğinin, herkes yediğinin, içtiğinin, konuştuğunun, herkes içerisinde bulunduğunun hesabını verecektir kıymetli dinleyenlerim. Şimdi bu ölüm düşüncesi, yani modern hayat ölümü insana unutturmak için epeyce bir çaba gösteriyor desek herhalde yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Eskiden hani mezarlıklar daha şehir, meskun mahalle yakın yapılırmış. Yani ölümle hayat adeta iç içe, insan görsün, mezarlığın yanından geçsin, bir Fatiha okurken daha önce vefat etmiş olanlara dua etmekle beraber kendisinin de oraya geleceğini aklından çıkarmasın. Bu bir terbiyedir. Yani ölüm düşüncesi, ölümü hatırlama, insanın kendisini kontrol etmesini sağlayan en önemli hususlardan bir tanesidir. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam en zekimiz, ölümü en çok hatırlayanlarınızdır buyuruyor mesela. Bundan dolayı tabii hayatı yaşanmaz hale getirecek kadar, böyle bir psikolojik rahatsızlığa girecek kadar bir ölüm düşüncesinden bahsetmiyor. Hayat yaşanacak. Yani Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin verdiği nimetlerden istifade edilecek. Allah'ın takdir etmiş olduğu süre sona erinceye kadar o süreyi sağlıkla, afiyetle, razı olduğu şekilde yaşanılan bir hayatla kişi değerlendirecek. Yani hayatı zehir etmek hiçbirimizin hakkı değildir. Yani ne kendimize, ne aile efradımıza, ne çevremize böyle bir olumsuzluk değil. Bu anlamda değil. Yani hesap verme bilinci anlamında ölüm insanın aklından çıkmayacak. Ölüm insanın aklından, ölüm insanın hayatından çıkarsa insanın hata yapma oranı yükselebiliyor kıymetli kardeşlerim. Hepimiz için bu söz konusudur. Eğer ölüm düşüncesi tamamen hayatta

0: çekilirse, insan hesap vermeyecekmiş gibi yaşamaya başlarsa, Allah korusun, kul hakkı konusunda, insanları kırma, incitme konusunda, yiyip içtiklerine dikkat etmeme konusunda, bakıp konuştuklarına efendim itina etmeme konusunda ölçüleri aşabiliyor, haddi aşabiliyor, yanlışa sapabiliyor. Onun için inneke meyyitun ve innehum meyyitun hakikati hiç akıldan çıkmayacak. Sen öleceksin, onlar da ölecekler. Yani bu toprak alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a bile ev sahipliği yaptı. Yani onu misafir etti. O toprağa defnedildi. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhricukum taratan ukhra. O topraktan yarattık sizi. O toprağa döndüreceğiz sizi. O topraktan bir daha çıkaracağız sizi. Buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Bu hakikat insanın unutmaması, ihmal etmemesi, etmememiz gereken en önemli hakikatlerden bir tanesidir. Yani kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mülâkîküm. Beni İsrail'in alimlerinden, Beni İsrail'den bahsederken Cuma suresinde buyuruyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, kul innel mevtellezî tefirrûne minhu. Kaçtığınız ölüm var ya, söyle onlara ey Peygamber Aleyhisselam, kaçtığınız ölüm var ya, fe innehu mülâkîküm, o gelip sizi bulacak. Kaçış yok, kurtuluş yok, istisna yok. Yani bana gelmesi, hayır böyle bir şey yok. فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ gelip sizi mutlaka bulacak. ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَانِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ sonra gizliyi de bilen, açığı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. فَيُنَبِّيكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ne yaptıysanız, ne yapıyorsanız, ne yapmışsanız her birinin size haber verecek Allah Teala Hazretleri duyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Ne için? Korkup dediğim gibi hayatı yaşanılmaz kılmak için mi? Hayır. Yanlış yapmayalım diye. Hesabı verilebilir bir hayat yaşayalım diye. Çünkü insan dikkatsizce, ölçülere riayet etmeden, sınırlara dikkat etmeden bir hayat yaşarsa, ölümle karşı karşıya kalınca pişmanlık duyacak. Öldükten sonra kabrinden diriltilince pişmanlık duyacak. Mahşer meydanında pişmanlık duyacak. Ah keşke keşke, bu çok anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Efendim cehenneme atılırken pişmanlık duyacak. Lev künna nesme'u ev na'kilu ma künna fi ashabis sa'ir. Vah keşke dinleseydik, keşke düşünseydik, keşke aklımızı kullansaydık. Bugün bu alevli ateşe girenlerden olmazdık diyecek değil mi? Tebareke Mülk suresinde anlatıyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Niye? Ölümü unutmuş, hesabı unutmuş, Allah'ı unutmuş. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu unutmaların, yani ölüm, hesap, Allah'ı unutmaların tehlikesinden çok bahseder Kur'an-ı Kerim'de. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutmak, Allah'ın huzurunda hesaba çekilmeyi unutmak, bir gün öleceğimizi unutmak, Allah korusun, insanın başına gelebilecek en büyük felaketlerden bir tanesidir kıymetli dinleyenlerim. Biz kendimizi dediğim gibi psikolojik bir bunalıma girmeyecek ölçüde ölüm düşüncesini aklımızdan, hayatımızdan çıkarmadan her yaptığımızın hesabını Rabbimizin huzurunda verebilecek kıvamda, nitelikte yapmaya gayret ederek bir ölüm bilincine, düşüncesine sahip olacağız. Bileceğiz ki ölüm bizim için bir yokluk değil, yeni bir kapıya. Nasıl ki doğumla dünyaya, daha geniş bir alana gözlerimiz açıldıysa, ölümle de dünyaya gözlerimizi yummak suretiyle yeni bir hayata, daha ferah bir hayata, Rabbimizin rahmetine ve cennetine açılacak gözlerimiz. Nasıl, kim için cennete açılacak? Muttaki yaşar, muttaki ölürsek elbette. Allah'tan niyazımız Celle Celaluhu, muttaki yaşayıp muttaki bir mümin, Müslüman olarak son nefesimizi verebilmeyi nasip eylesin her birimize duasıyla onun selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana? Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
4: Yok, hayır, ondan değil.
3: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor? Ha? Neden?
4: Tamam tamam, savaşacağım.
3: Heh, şöyle.
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
4: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Bana da acı, kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım, beni affet, affet.
1: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin.

Şeker gibi söz söylemek istersen sabret. Hırstan vazgeç. Nefsani zevkler helvasını yeme. Çünkü helva yemeyi çocuklar arzu ederler. Akıllı kişilerse sabrı isterler. Sabredenlerse göklerin üstüne yükselirler.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bu dünya malının üç niteliği vardır. Ya helal, ya şüpheli, ya da haram. Helal için hesap, haram için ceza vardır. Şüphelilerden de sakınmak en iyisidir.

İki nesil bir mesele. Bir yanda hayat tecrübesine güvenen Rıza dede, diğer yanda her sözü sorgulayan torunu Gülce. Bir de çapı büyük, görev alanı şimdilik apartman olan kapıcı Saffet. Emanetten komşuluk hakkına, israftan peşin hükme kadar gündelik hayatın içinden çıkan meseleler, iki kuşağın neşeli çekişmeleriyle yeniden konuşuluyor. Bazen büyükler gençlerden, bazen gençler büyüklerden öğreniyor, her bölümde küçük bir olay hepimizi ilgilendiren bir soruya dönüşüyor. Sıcak, eğlenceli ve düşündüren bir radyo oyunu. İki nesil bir mesele, salı ve perşembe günleri saat 16'da Diyanet Radyo'da.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 4 Ekim 2026 Pazar. Hicri takvime göre 23 Rebiulahir 1448. Rumi takvime göre 21 Eylül 1442. Tarihte bugün Kırım Savaşı başladı. 1853. Arka sayfa. Günün konusu. İnsanı tüketen duygu. Haset. Haset, başkalarının sahip olduğu imkanları kıskanma anlamında bir terimdir. Allah Teala Celle Celaluhu, bilgi, düşünce, mal, mülk ve şan, şöhret gibi akla gelebilecek her hususta insanları farklı yaratmış, kimine bu nimetlerinden bolca ihsanda bulunmuş, kimine ise daha az vermiştir. İnsana verilen bu nimetler her şeyden önce birer imtihan vesilesidir. Haset, hem bireysel hem de toplumsal ölçekte pek çok zararlı netice doğurmaktadır. İnsanoğlunun hamurunda şu kadarı bana yeter deme erdemini gösteremeyecek bir temayül de vardır. İnsan, başkasının elindekine bakıp haset etmek yerine Allah'ın kendisine verdiği nimetleri fark ederek bunlara şükretmelidir. Kişisel ve toplumsal anlamda yıkıcı etkileri bulunan hasede karşı alınacak tedbirlerden biri de insanlar arası ilişkilerin geliştirilmesidir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun da yolunu göstermiş, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun buyurmuştur. Bir ayet. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Nisa suresi 54. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Olacak şeyleri rüyasında gördüğünü söylüyor. Hatta gayipten sesler duyduğunu söyledi geçen gün.
2: Gayipten sesler mi?
1: Evet. Kendine selam verildiğini duyuyormuş.
2: Aman Hatice, dikkat edelim. Başına bir şey gelmesin.
1: Doğru söylüyorsun. Ey amcamın oğlu, ben senin bu ümmetin peygamberi olacağına inanıyorum. Hiç korkma. Allah seni utandırmaz, üzüntüye uğratmaz. Çünkü sen işini görmekten aciz olanların işlerini görürsün. Yoksula kimsenin vermediğini verir, kazandırmadığını kazandırırsın. Misafirleri ağırlarsın, uğradıkları musibetlerde halkına yardım edersin.
3: Bu gördüğün yüce Allah'ın Musa peygambere indirdiği Ruhul Kudüs'tür. Namusu Ekber'dir. Yani vahiy meleği Cebrail'dir. Ya Muhammed, sana cinler veya başka varlıklar musallat olmuş değildir. Sen bu ümmetin peygamberisin. Sen ahir zaman peygamberisin.

0: Peygamberisin.
1: Hazreti Hatice de ilk inanan insan olma şerefine ermiş, eşini her zaman olduğu gibi desteklemiş, onun korkularını hafifletmişti. Bundan sonra yaşamları bambaşka bir hal alacaktı.
2: 7. bölüm.

0: oldu sana böyle? Hay Allah. Titriyorsun. Üstüne bir şeyler getireyim. Şu örtüye sarıl. Hadi. Biraz da uzan. Sakinleşirsin şimdi. Sakin ol. Tamam. Anlatmak ister misin? Ne oldu?
1: Peygamberimiz başından geçenleri şöyle anlattı. Yolda gidiyordum. Birden gökyüzünden bir ses duydum. Başımı kaldırıp baktığımda Hira'da bana görünen meleği gökle yer arasında bir kürsü üzerine oturmuş gördüm. Ürpererek yere çöktüm. Eve döndüğümde gördüğün haldeydim. Ben örtüye bürünmüşken o melek şöyle dedi. Ey örtünüp bürünen peygamber, kalk da uyar. Rabbini yücelt, nefsini arındır, şirkten uzak dur.
0: Sübhanallah. İşte yine vahiy geldi. Bir süredir kesildi diye üzülüyordun. Ben sana demedim mi Rabbin seni şaşkınlığa, sapkınlığa düşürmez diye?
1: Peygamberimiz, ey Hatice, şimdi bana kim inanır deyince Hazreti Hatice şöyle cevap verdi.
0: Kimse inanmasa bile ben inanırım.
1: Artık peygamberliğin davet dönemi başlamıştı. Peygamberimiz önce ailesinden ve güvendiği arkadaşlarından başlayarak etrafındakilere İslam'ı anlatmaya başladı. Cebrail aleyhisselamın Resulullah'a öğrettiği ilk şey abdest alıp namaz kılmak olmuştu. Gönlü neşeyle dolan peygamberimiz eşi Hazreti Hatice'nin elinden tutarak onu Cebrail'le namaz kıldıkları yere götürdü. Vahiy meleğinin topraktan çıkardığı suyla aynen onun öğrettiği gibi abdest aldılar ve namaz kıldılar. Kızları Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Zeynep de babalarına iman ettiler. Fatıma ise henüz 5 yaşındaydı. Evin diğer gençleri olan Zeyd ve Ali de İslamiyet'i kabul etmişti. Ali'nin babası Ebu Talip bir gün onları namaz kılarken görmüş ve bunun ne anlama geldiğini merak etmişti.
2: Ey Muhammed, yeni bir dine mi girdin? Bu nedir böyle?
1: Peygamberimiz, amcacığım, bu Allah'ın dini, meleklerin dini, peygamberlerinin ve atamız İbrahim'in dinidir. Allah beni onunla bütün kullarına peygamber olarak gönderdi. Ey amcam, davet edeceğim kimseler arasında buna en layık olan sensin. Bu yoldaki davetimi benimsemeye de bana yardımcı olmaya da en layık olan yine sensin, dedi.
2: Ey kardeşimin oğlu, ben atalarımın dini üzerine doğdum ve büyüdüm. Şimdi nasıl din değiştiriyorum derim. Beni ayıplamazlar ve geleneklere saygısızlıkla suçlamazlar mı? Bu dinden ayrılmaya güç yetiremem. Ancak ben sağ oldukça sana hoşlanmadığım bir şey erişemeyecektir. Amcan Ebu Talip her zaman arkanda olacaktır.
1: Ebu Talip sonra oğlu Ali'ye dönerek ona da şunları söyledi.
2: Ey Ali, yeğenimin davet ettiği dine senin de girmen yaraşır. O seni ancak hayra davet eder. Onun tavsiyelerini kabul et. Amcanın oğluna destek olmak da herkesten çok sana düşer. Eğer nefsim bana Abdülmuttalib'in dinini bırakmak hususunda boyun eğmiş olsaydı, ben de yeğenim Muhammed'e tabi olurdum.

0: Gizli davet döneminde İslam'ı kabul edenler bunu bir sır gibi saklıyor, ancak güvendikleri insanları bu yeni dine davet ediyorlardı. İslam'ı açıkça tebliğ edenler saldırılara maruz kalıyorlardı. Bu nedenle gizli gizli buluşuyorlardı.
1: Şşt! Baksana buraya.
2: Ne oldu?
1: Erkam'ın evinde toplanıyoruz bu akşam.
2: Tamam. Ben diğerlerine haber vereyim.
1: Gün kararmadan toplanmayın. Dikkat çekmesin.
2: Tamam. Dikkatli oluruz. Hadi. Allah'a emanet.
1: Selametle.
0: Resulullah'ın ev halkından sonra ilk Müslüman olanlardan biri Hazreti Ebubekir'di. Hazreti Ebubekir kavmi arasında sevilen ve sayılan bir kişiydi. İçki içmez, devrin kötü adetlerinden uzak dururdu. Güzel hasletleri sebebiyle çözülemeyen davaları ona getirirler, o da taraflar arasında adaleti sağlardı. Bilgili, görgülü ve sağlam karakterliydi. İyi bir tüccardı Ebubekir, cömertti. Malını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktan çekinmezdi. Çok yufka yürekliydi. En yakın dostu olan Muhammed Aleyhisselam'a ilk iman edenlerden biri de o olmuştu. Hem de tereddüt etmeden. Gizli davet döneminin en etkin simalarından biriydi o. Arkadaşlarından pek çoğunun İslam'a girmesine vesile olmuştu. Bunların arasında Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi önemli isimler vardı. Müslümanların gizlice toplandıkları ev henüz 18 yaşında olan bir gence, Erkam bin Ebil Erkam'a aitti. Kabe'nin yakınında Safa tepesinde bulunan bu ev tebliğ faaliyeti için son derece elverişliydi. Güneş battıktan sonra Müslümanlar burada toplanmışlardı.
1: Resulullah geliyor.
2: Herkes geldi değil mi? Hadi yer açın Resulullah'a.
3: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü.
2: Merhaba. Buyurun şöyle geçin.
1: Ya Resulallah, size bir şey söylemek istiyoruz. İçimizden Ebu Bekir'i sözcü olarak belirledik.
4: Ey Allah'ın Resulü, ne zamana kadar böyle gizli saklı buluşacağız? Bizim saklamamız gereken bir şey yok ki. Çıkalım ve insanları İslam'a davet edelim. Bir olan Allah'a inanmaya, putlardan yüz çevirmeye onları ikna edelim. İzin verir misin?
0: Peygamberimiz, ey Ebu Bekir, henüz sayımız az, bu işe güç yetiremeyiz dediyse de Müslümanlar ısrarcıydı.
2: Ya Resulallah, ancak evlerimizde ya da tenha dağ aralıklarında namaz kılabiliyoruz. Bir araya gelince gözler üzerimize çevriliyor. Sizse ancak tek başınıza haremde namaz kılabiliyorsunuz. Yeni inancımızı ilan etmeliyiz. Etmeliyiz ki dinimizi özgürce yaşayabilelim.
0: Resulullah ashabının bu isteğini geri çeviremedi. Zaten arkadaşlarının görüşlerine önem verir, çoğunluğun isteği yönünde hareket ederdi. Ertesi gün topluca Kabe'ye gittiler ve Hazreti Ebubekir sözü aldı.
4: Ey Kureyş cemaati! Ey Kureyş'in uluları! Sizler Allah'ın beytinin ev halkısınız. Allah sizleri büyük nimetlerle donatmış, kendi evine komşu olmakla şereflendirmiştir. Gelin sonradan icat ettiğiniz putlara tapmaktan vazgeçin. Eşi benzeri olmayan bir olan ilaha, yani Allah'a ibadet edin.
5: Hey, ne diyorsun sen?
6: Ebu Bekir değil mi bu? Biz de seni akıllı bir adam sanırız.
7: Hey, kimin dinine dil uzatıyorsun sen?
4: Diyorum ki Allah'tan başka tanrılar edinmekle kendinize yazık ediyorsunuz. Yapmayın.
8: Ebu Bekir, haddini aşıyorsun.
9: Haddini aşma Ebu Bekir.
10: Susmazsan seni susturmasını biliriz.
4: Size ne dediğime kulak verin. Sizi hayra çağırıyorum. Şeytanın adımlarını takip etmeyin.
11: İndirin şu adamı oradan.
12: Ne saçmalıyor bu?
10: Hadi ne duruyorsunuz? İlahlarınıza dil uzatılmasına müsaade mi edeceksiniz?
0: Kalabalık Hazreti Ebu Bekir'e ve diğer Müslümanlara acımasızca saldırdı. Hatta saldırganlardan Utbe bin Rebi'a Hazreti Ebu Bekir'i tanınmaz hale getirmişti. Akrabaları yetişerek onu baygın halde evine götürdüler.
9: Oğlum! Oğluma ne oldu? Kim Ebu Bekir gibi birine bunu yapabilir?
11: Utbe yaptı ey Ümmü Hayır. Yetişemeseydik elinden canlı kurtulabilir miydi bilmiyorum. Ama Ebu Bekir'e bir şey olursa o zaman elimizden kurtulamaz.
12: Hadi gidip haddini bildirelim o caniye.
13: Hadi yürüyün. Teymoğullarından birine dokunmak neymiş görsünler.
9: Yaraları için temiz bezle su getirin çabuk. Ah yavrum, ah evladım. Elleri kırılsın sana bunu yapanların. Yavrum, açtı gözlerini çok şükür. Ebu Bekir, konuş benimle oğlum. Konuş, nasılsın?
14: Resulullah nasıl? Ona bir zarar verdiler mi?
9: Oğlum, sen hele bir iyileş. Gider görüşürsün.
14: Hayır anne, onun iyi olduğunu öğrenmedikçe benim iyi olmam önemli değil.
9: Bu nasıl bir sevgi anlamıyorum. Tamam, sen dinlen. Ben sordurayım neredeymiş, nasılmış, olur mu?
14: Tamam.
9: Öğrendim oğlum. Erkam'ın evindeymiş ve iyiymiş. Hadi birkaç lokma ye de kendine gel.
14: Onu görmeden benim boğazımdan bir şey geçmez.
9: O zaman biraz sabret. Hava kararınca gidelim. Şimdi çok tehlikeli olur. Seni görürlerse tekrar saldırırlar diye korkuyorum. Hadi iç şunu. Biraz kendine gel.
0: Akşam olup da ortalık tenhalaşınca Hazreti Ebu Bekir iki kişinin koluna girerek yürüdü ve Resulullah'ın huzuruna vardı. Resulullah en yakın dostunu bu halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Birbirlerine sarıldılar.
14: Ya Resulallah, sen selamettesin ya. Daha ne isterim? O adamın yüzümü gözümü yere sürtmesinden başka bir üzüntüm yoktur. Anam babam sana feda olsun. Bak bu annem Ümmü Hayır Selma. Onun hakkında dua etsen umulur ki o da sana tabi olur.
0: Oğlunun bu sevgisini gören Ümmü Hayr'ın Hazreti Muhammed'e kalbi ısınmıştı. Nasıl olur da bir insan başka biri uğruna canını feda edebilirdi? O da İslam'ı seçerek ilk Müslümanlar arasına girdi. Annesinin Müslüman olması Hazreti Ebu Bekir'i çok sevindirmişti. Müslümanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Açıktan bir davet olmamasına rağmen insanlar peygamberimizin etrafında toplanıyordu.
15: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
16: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen bağveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
0: Evet. Son elçi.
2: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlü kucağımı.
3: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
1: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
4: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
2: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
0: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilir. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
2: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
0: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
3: Aa, ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
4: Şanslıyız, baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
5: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
6: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
7: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmişti. Buna tanıklık eden sahabiler, namaz kılarken ağlamasından dolayı Efendimizin göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemişlerdi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin.

Kendi dilini konuşanlardan, kendi dilinden anlayanlardan uzak düşen kimse, yüzlerce dil, yüzlerce name bilse, yine dilsiz olur, susar. Gül solup, gül bahçesinin mevsimi geçince, artık bülbülün hikaye ve namelerini işitmez olursun.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelleden dersler programımızla huzurunuzdayız. Bugün açıklamaya çalışacağımız kaide, el-yakînu la yezûlu bişşekki kaidesi. Mecelle tertibinde dördüncü kaide olup bizim üçüncü kaidemiz. Değerli dinleyenler, bu kaidenin tam Türkçe karşılığı, yani el-yakînu la yezûlu bişşekki ifadesinin tam Türkçe karşılığı şudur: kesin bilgi şüpheyle ortadan kalkmaz. Yani bir konuda kesin bir bilgiye sahipsek, sonradan ortaya çıkacak olan bir takım tereddüt ve şüpheler dikkate alınmaz demektir. Bu kaideyi anlatabilmek için değerli dinleyenler, yakîn ifadesi yani kesin bilgi, bir de şek yani şüphe ifadesi, hemen bununla bağlantılı olarak da galibi zan, zannı galip ifadesinden söz etmeye çalışacağız ki bütün bunları ifade ettikten sonra kaidemiz daha anlamlı hale gelecek. Değerli dinleyenler, kaidede ifadesini bulan yakîn yani kesin bilgi, içinde tereddüt barındırmayan bilgi demektir. Yine kaidede yer alan şek yani şüphe ise, birini diğerine tercih etmeksizin iki zıt arasında ikilemde, tereddütte kalmak demektir. Bir delile dayalı olarak bu iki durumdan birini diğerine tercih edebilir hale gelmiş, ancak diğer ihtimal de bütünüyle devreden çıkmamışsa bu duruma da zan denir. Bu diğer ihtimal de ortadan kalkmış, artık dikkate alınmaz hale gelmişse bu duruma da zannı galip denir. Şimdi bütün bu ön bilgilerden sonra kaidenin

0: ne demek istediğini izah etmeye çalışalım. Kesin olarak sabit olan bir şey, kendisiyle ilgili mücerret bir şüphenin ortaya çıkmasıyla asla ortadan kalkmaz. Zira kesin olan bir şeyin kendisinden daha zayıf ve güçsüz olan başka bir şeyle ortadan kalkıyor olması demek mantık olarak da tutarsızdır. Bu noktada şunu da ifade etmek gerekir. Kaidede söz konusu edilen kesin bilgi, sakındırma, bir yasak ifade ediyorsa, ibahayı, kaidede söz konusu edilen kesin bilgi ister hazrı, yani sakındırmayı, yani yasağı, isterse de ibahayı ifade etsin, her iki durumda da kesin bilgiye itibar edilir. Yani sakındırma ifade eden bir durumda ibaha ihtimalinin, mubah olma ihtimalinin ortaya çıkması ya da ibaha ifade eden durumda da sakındırma, yasak olma ihtimalinin ortaya çıkması durumunda bu ihtimallere itibar edilmez. Belki bu ön anlatımda biraz daha kaidenin karmaşık hale geldiğini düşünebilirsiniz. Ancak örnekleriyle birlikte izah ettiğimiz zaman çok daha net olarak anlaşılacağını düşünüyorum. Mesela öldüğü ya da hayatta olduğu bilinmeyen, mefkut yani kayıp bir şahısla ilgili olarak öldüğüne dair kesin bir bilgiye ulaşıncaya kadar veya o şahsın bütün akranları vefat edinceye kadar bu şahsın hala yaşıyor olduğuna hükmederiz. Aslında bu şahsın her an ölmüş olma ihtimalinin hep var olmasına rağmen onun hala yaşıyor olduğuna hükmederiz. Zira kaybolmadan önce kesin olarak hayatta olduğunu biliyoruz. O konuyla ilgili kesin bilgimiz onun yaşıyor olduğudur. Dolayısıyla bu şahsın malının vefat ettiği düşüncesiyle bu ihtimale dayalı olarak mevcut varisleri arasında taksim edilmesi söz konusu olamaz. Çünkü miras ancak vefattan sonra söz konusu olan bir şeydir. Değerli dinleyenler, bu kaide hem aklın, hem Kur'an'ın, hem de sünnetin teyit ettiği bir ana ilke konumundadır. Meseleyi akıl açısından değerlendirdiğimizde şunu söyleyebiliriz. Kesin bilginin hiç şüphe yok ki, kesinlikle şüpheden daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kesin bilgi kat'i ve nihai bir hüküm ifade etmektedir. Dolayısıyla kat'i ve nihai hüküm ifade eden bir şeyin şüpheyle yıkılması imkansızdır, mümkün değildir. Yunus suresi 36. ayette Rabbimiz buyurur ki onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir. Burada kastedilen hak kesin denilecek derecede vaki olan hakikat demektir. Değerli dinleyenler, sünnet açısından meseleye baktığımızda da Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet edilen sahih hadise göre abdestli olan bir kişi, yani abdest almış ve abdestli olan bir kişinin abdestinin bozulduğundan şüphe etmesi durumunda bu kişi abdestini bozan bir durum ortaya çıkıncaya kadar hala kesin olarak bildiği o abdest hali üzeredir. Yani bu adam hala abdestlik kabul edilir. Dolayısıyla acaba abdestim bozuldu mu? Kesin olarak bildiğimiz bir şey var ki abdest aldım, ben abdestliyim. Ancak abdestimin bozulup bozulmadığı konusunda şüphe ediyor isem bu şüpheye itibar edilmez. Değerli dinleyenler, bu kaide Ümmühatül Kavaid olarak adlandırılan ve neredeyse bütün fıkıh bablarında geçerli olan, hatta fıkıh ilminin dörtte üçüne tekabül ettiği ifade edilen ana kaidelerdendir diyor Ahmet Zerka merhum. Konuyla ilgili bir başka örnek verecek olur isek eğer, mesela ölen bir şahsın gerçekten borçlu olduğu, bu şahsın birçok alacaklısının olduğu kesin olarak bilinse, şahıs vefat etmiş, kesin borçlu, birçok alacaklı insan var, ancak bu vefat eden şahsın borçlarını ödeyip ödemediği konusunda tereddütte bulunulsa, yani belki ödemiştir diye düşünülüyor ama kesin olarak bildiğimiz bir şey var ki bu adam borçluydu, piyasaya birçok kişiye borcu vardı. Acaba ödedi mi ödemedi mi diye tereddütte bulunulsa bu kesin bilgi bu şüpheyle, bu tereddütle ortadan kalkmaz ve şahıs hala borçlu olarak kabul edilir. Bir başka örnek, bir şahıs bir şey satın aldıktan sonra satın aldığı bu malın kusurlu olduğunu ve bu nedenle de malı satıcıya iade etmek istediğini belirtse, uzman bilir kişiye müracaat edildiğinde de bu uzmanların bir kısmı bunun bir kusur olduğunu, diğer bir kısmı da bunun kusur sayılmayacağını ifade etseler, müşterinin bu durumda malı iade hakkı olmaz. Zira bakın burada çok önemli bir detay var. Neden müşterinin iade hakkı olmaz? Çünkü satım akdinde asıl olan ve kesin olarak bilinen satılan malın kusursuz, ayıpsız olmasıdır. Şüphe ile ayıp, kusur sabit olamaz. Aslında ticari hayatımızla ilgili çok önemli bir ilkeyi de göz önüne sermiş oluyoruz bu vesileyle. Herhangi bir şeyi satıma arz ettiğimiz zaman elimizden çıkarmak, bir şekilde bir başkasına bunu vermek amacıyla değil, aslında ben bana ait olan, kullanılabilir olan, bir başkasının da kullanabileceği, onun da işine yarayacak olan ayıpsız, kusursuz, eksiksiz bir şeyi ancak satabilirim. Ancak bu niteliklere sahip olan bir malı satışa arz edebilirim. Bu ilkeden hareketle, bu temel esastan hareketle zaten müşteriye ayıpsız, kusursuz satılmış olan ve bilir kişinin de ayıpsız, kusursuz olduğunu söylediği bu malı doğal olarak müşterinin geri iade etmesi mümkün olmayacaktır. Değerli dinleyenler, bu kaideden bazı hususlar istisna edilmiştir. Bir örnekle bunu netleştirip izah etmeye çalışalım. Bir müşterinin satın aldığı malı teslim aldıktan sonra satın aldığı ürünün kusurlu, ayıplı olduğunu iddia ederek malı iade etmek istediğini ifade etmesi durumunda, aslında her ne kadar satım akdinde satışa arz edilen malın biraz önce ifade ettiğimiz çerçevede ayıpsız ve kusursuz olması asıl ise de, bu ayıpla ilgili dava sonuçlanıncaya kadar satış bedelini satıcıya vermek mecburiyetinde değildir. Maldaki kusurun satıcının elindeyken mevcut olduğu kesinleşirse, bu durumda hakim satım akdini fesheder. Şayet müşteri bu iddiasını ispat edemezse, bu durumda satış bedelini ödemesi gerekir. Dikkat ederseniz burada kesin bilgi, yani satım akdinden kaynaklanan satış bedelinin ödenme yükümlülüğü, maldaki kusurun satıcının elindeyken var olup olmadığı şüphesine dayalı olarak istisnaen ortadan kalkmıştır. Ancak kaidenin temel ifadesi, kesin bilgi şüpheyle ortadan kalkmaz. El yakinu la yezulu bişşekki. Değerli dinleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka mecelle kaidesinin izahında tekrar huzurunuzda olmak duası ve temennisiyle Allah'a emanet olun.
1: Mecelleden dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de, duyana, dinleyene.
2: İyi yasalar düzenleyen yönetici, kendi adını ve devletini kökleştirmiş sayılır. Kötü yasa koyan yönetici, daha hayattayken ölmüş demektir. Kötü kanunlarla devlet yönetilmez. Kötü teamül yerleştirme. Kim yönetimdeyken kötü teamül koyarsa, kendisinden sonrakilere kötü bir ad bırakmış olur. Dikkat et, kendin şaşırma, aslını unutma.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve Kabe'nin içi bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble," buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Türkçe. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Kocaman bir merhaba sevgili arkadaşım. Yine seninle radyonun başında aynı heyecanla buluşmak ne güzel. Şöyle arkana yaslan ve derin bir nefes al. Evet, hazırsın. O zaman vakit kaybetmeden yolculuğumuza başlayalım. Bir önceki bölümde çölün ortasındaki o küçük çadıra konuk olmuş, süt anne Halime'nin evine minik bir bebekle birlikte gelen sıra dışı güzellikleri konuşmuştuk. İşte o güzel ve bereketli günler tam 4 yıl sürmüş. Zaman su gibi akıp geçmiş, ayrılık vakti gelip çatmış. Halime annemiz gözünden bile sakındığı minik Muhammed'i alıp Mekke'ye annesinin yanına getirmiş. Amine annemiz günlerdir yollarını gözlediği biricik oğluna kavuşunca dünyalar onun olmuş. Onu sevgiyle kucaklamış, kokusunu içine çekmiş. Yıllardır içini sızlatan o hüzün, oğlunun gülüşüyle yerini tarifsiz bir sevince bırakmış. Böylece sevgili peygamberimizin annesinin yanında geçireceği çok güzel günler başlamış. Amine annemiz biricik oğlunu bir an olsun yanından ayırmıyor, ona hem annelik hem babalık yapmaya çalışıyormuş. Evlerinde öyle tatlı bir huzur varmış ki, Mekke'nin o sıcak ve karmaşık havası sanki o evin kapısından içeri giremiyormuş. Sevgili peygamberimiz 6 yaşına geldiğinde Amine annemiz biricik oğlunu yanına alarak Medine'ye doğru yola çıkmaya karar vermiş. Medine, Amine annemizin akrabalarının yaşadığı şehirmiş. Ama bu uzun yolculuğun çok daha dokunaklı ve özel bir sebebi varmış. Peygamber Efendimizin henüz kendisi dünyaya gelmeden vefat eden babası Abdullah'ın kabri Medine'deymiş. Amine annemiz hem akrabalarıyla oğlunu tanıştırmak hem de oğlunu babasının kabrine götürmek istiyormuş. Yanlarında sağlık yardımcıları Ümmü Eymen'i de alarak yola koyulmuşlar. Çöl sıcağında günlerce süren meşakkatli bir yolculuğun ardından Medine'ye varmışlar. Sevgili peygamberimiz orada akrabalarının yanında tam bir ay geçirmiş. Medineli çocuklarla neşeli oyunlar oynamış, su havuzlarında yüzmeyi öğrenmiş. Bu bir ay boyunca annesiyle sık sık babasının kabrini ziyaret etmişler, başucunda durup dualar etmişler. Bir ayın sonunda Mekke'ye dönmek üzere yeniden yola koyulmuşlar. Ebva denilen küçük bir köye geldiklerinde Amine annemiz aniden rahatsızlanmış. Çölün ortasında o küçük köyde hastalığı iyice ağırlaşmış. Hasta yatağında yatarken başucunda duran 6 yaşındaki biricik oğluna sevgiyle bakmış. Ona sarılıp son kez bağrına basmış. Yüzünü okşamış ve kısa bir süre sonra gözlerini hayata yummuş. 6 yaşındaki minik Muhammed hiç görmediği babasından sonra şimdi de çok sevdiği annesini o sığınacağı en sıcak kucağı kaybetmiş. Artık hem yetim hem de öksüz kalmış. Ümmü Eymen gözyaşları içinde kalan bu miniği teselli etmeye çalışarak Mekke'ye dedesi Abdülmuttalib'in yanına getirmiş. Dedesi Abdülmuttalib biricik oğlunun ve gelininin emaneti olan sevgili torununu kucakladığında gözyaşlarını tutamamış. Bundan sonra sen benim en kıymetlimsin dercesine ona sımsıkı sarılmış. Abdülmuttalib Mekke'nin en saygın lideriymiş. Kabe'nin gölgesinde ona özel bir minder serilirmiş ve Mekke'nin ileri gelenleri bile o mindere oturmaya cesaret edemezmiş. Ama 6 yaşındaki torunu Muhammed geldiğinde dedesi onu hemen yanına oturtur, sırtını sıvazlar, söylediği her sözü ilgiyle dinlermiş. Onu gözünden bile sakınır, gittiği her yere yanında götürürmüş. Ama ne yazık ki bu tatlı günler de uzun sürmemiş. Sevgili peygamberimiz 8 yaşına geldiğinde onu çok seven, koruyup kollayan dedesi Abdülmuttalib de vefat etmiş. Önce hiç görmediği babası, ardından 6 yaşına geldiğinde annesi ve şimdi de sırtını dayadığı o koca çınar dedesi. Sevgili peygamberimiz henüz hayatının başında tüm sevdiklerine birer birer veda etmişti. Sonrasında neler olduğunu merak ettin, biliyorum. Bu büyük acıların ortasında kalan yetim çocuğa şimdi ne olacak? Mekke'de kimsesiz mi kalacak? Dedesinin vefatından sonra onun elinden kim tutacak? Ona kim sahip çıkacak? Bu soruların cevabını merak ediyorsan bir sonraki bölümde buluşalım.
O zamana kadar Allah'a emanet ol.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

giderken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı.

Şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir. Kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

İki nesil bir mesele. Bir yanda hayat tecrübesine güvenen Rıza dede, diğer yanda her sözü sorgulayan torunu Gülce. Bir de çapı büyük, görev alanı şimdilik apartman olan kapıcı Saffet. Emanetten komşuluk hakkına, israftan peşin hükme kadar gündelik hayatın içinden çıkan meseleler, iki kuşağın neşeli çekişmeleriyle yeniden konuşuluyor. Bazen büyükler gençlerden, bazen gençler büyüklerden öğreniyor, her bölümde küçük bir olay hepimizi ilgilendiren bir soruya dönüşüyor. Sıcak, eğlenceli ve düşündüren bir radyo oyunu. İki nesil bir mesele, Salı ve Perşembe günleri saat 16'da Diyanet Radyo'da.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

Ni derler kalbi irfan olmayınca, ni derler kasrı sultan olmayınca. Tecelli ister isen kalbi pak et, gül açılmaz gülistan olmayınca. Zihni Yusuf ki arz etme cemalin, nikab-ı veçhi kenan olmayınca. Bulunmaz gevheri ilmi ledünni, derun-i sine umman olmayınca. Bulunmaz küntü kenz esrarı cana, gönül derd ile viran olmayınca. Bekayı zata haşr olmak ne mümkün, libası tenden üryan olmayınca. Nedir ilmü, nedir hikmet, ne bilsin, bu yolda kimse lokman olmayınca. Bilinmez mantık-ı tayr-i hakikat, kişi gerçek Süleyman olmayınca. Kalır dil haste, kimse çare bulmaz, hüdadan hakkı derman olmayınca.

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel beyitlerin sahibi İsmail Hakkı Bursevi'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. İsmail Hakkı Bursevi, 1653 yılının Ekim ayında bugün Bulgaristan sınırları içinde bulunan Aydos'ta dünyaya gelmiştir.

Babası Mustafa Efendi, İstanbul'un Aksaray semtinde doğup büyümüş ve İsmail Hakkı'nın doğumundan bir yıl evvel Aydos'a yerleşmiştir. Daha önce İstanbul'da tasavvufi çevrelerle irtibatı olan Mustafa Efendi, Aydos'ta da bu alakasını devam ettirmiş ve Zakirzade Abdullah Efendi'nin halifesi sıfatıyla irşat faaliyetinde bulunan Celveti Şeyhi Atpazari Osman Fazlı ile yakınlık kurmuştur. Bu yakınlık İsmail Hakkı'nın eğitim hayatında etkili olmuştur. Henüz 7 yaşındayken annesini kaybeden ve büyük annesi tarafından büyütülen İsmail Hakkı, Osman Fazlı Efendi'nin halifesi Ahmet Efendi'den Arapça dersleri alır. 11 yaşındayken Osman Fazlı'nın halifesi Seyyid Abdülbaki Efendi ile birlikte Edirne'ye gider. Burada din ilimlerini öğrenirken bir yandan da Hüsni Hat'la meşgul olmaktadır. Tahsilini tamamlayınca Abdülbaki Efendi onu İstanbul'da bulunan Osman Fazlı'nın yanına gönderir. 19 yaşına gelmiş olan İsmail Hakkı, 1083 Rebiülevvelinde Osman Fazlı'ya intisap eder. Kendisinden kelam ve feraiz ilimlerini tahsil eder. Bu süreçte Mehmet Efendi'den tecvid ve diğer bazı hocalardan da Farsça dersleri alır. Meşhur şairlerin Farsça divanlarını inceler ve Hafız Osman'dan Hüsni Hat meşkeder. 3 yıl sonra şeyhinin izniyle Zeyrek Camii'nde halvete giren İsmail Hakkı, 90 gün süren halvetten çıktığında dervişlere hizmetle görevlendirilir. Bir süre sonra şeyhi ona kendi yerine vaaz etmesini söyler ve 1675 yılında da halife tayin edilerek Üsküp'e gönderilir. İsmail Hakkı beraberindeki 3 dervişle birlikte Üsküp'e gider. Harap bir tekke onarılarak kendisine tahsis edilir. Muhtelif camilerde vaaz etmeye başlar. Taliplerine de zahiri ilimlere dair dersler vermektedir. 1676 senesinde Şeyh Mustafa Uşşaki'nin kızıyla evlenir. İsmail Hakkı vaazlarında şehrin bazı ileri gelenlerini ve dine aykırı davranışları eleştirmeye devam edince muhalifleri tarafından mahkemeye verilir. 6 yıl süren bu çekişme ortadan kalkar gibi olduysa da muhalifleri İsmail Hakkı'yı Üsküp'ten sürmek için tekrar faaliyetlere başlayınca Osman Fazlı ona Köprülü'ye gitmesini tavsiye eder. Köprülü'de 14 ay kalan İsmail Hakkı, Usturumca halkının Osman Fazlı'dan kendisini kasabalarına göndermesini istemeleri üzerine 1682 yılında oraya gider.

Bir Leyli'nin Mecnunuyum, alem onun divanesi. Bir Yusuf'un Meftunuyum, her hüsnün olmuş anesi. Bilmem ne hali sır durur, her gördüğüm o bir durur. Aşk ile daim pür durur, canu dilim peymanesi. Bağ-ı bostan istemem, huri-bü gılman istemem. Mülk-i Süleyman istemem, destir gönül viranesi. Kalmaz cihan baki bize, arz etme afakı bize. Bir camı son saki bize, ayılmaya mestanesi. Kanı ezeldir çün özün, hakkı güherdir her sözün. Sarf eyle gecen gündüzün, gelsin ele dür danesi.

Aradan 3 yıl geçmiş ve İsmail Hakkı Edirne'de bulunan Osman Fazlı tarafından 4. Mehmet'e nasihatte bulunmak üzere Edirne'ye çağrılmıştır. Şeyhinin evinde 3 aya yakın bir süre misafir olarak kalır. Şeyhi Osman Fazlı, Bursa halifesi Sonullah Efendi'nin vefat etmesi üzerine 1685 senesinin Mayıs ayında İsmail Hakkı'yı Bursa'ya halife olarak tayin eder. Şeyhinin tavsiyesine uyarak Ulu Camii ve diğer başka camilerde vaaz eder. Vaazlarında Kur'an-ı Kerim'i Fatiha'dan başlayarak tefsir eder.

Azar'da söylediklerine tasavvufi yorumlar ekler. Şiirler zikreder ve Arapça olarak yazıya geçirir. Bu şekilde meydana getirdiği Ruhul Beyan adlı tefsirini 1705 yılının Eylül ayında tamamlar. İsmail Hakkı uzun süre Bursa'da yaşadığı için Bursevi mahlasıyla anılmaktadır. Ayrıca bir süre Üsküdar'da ikamet ettiği için Üsküdari, Celvetiye tarikatına mensup olduğu için Celveti nispelerini de kullanmıştır. İsmail Hakkı Bursevi 1695-1696 yıllarında 2. Mustafa'nın daveti üzerine askerin moral gücünü artırmak için 1 ve 2. Avusturya seferine katılır. Burada yaralanır ve Bursa'ya geri döner. Bursa'ya dönüşünden sonra şeyhi kendi yerine İsmail Hakkı Bursevi'yi tayin eder. Uzun yıllar irşad için sürekli mekan değiştiren İsmail Hakkı Bursevi bir süre Üsküdar'da kalır ve nihayetinde Bursa'ya döner. Kendi imkanlarıyla bir cami yaptırır ve 1725 yılında burada vefat eder. Kabri Tuz Pazarı'nda yaptırdığı camide bulunmaktadır. Tefsir, kelam, tasavvuf gibi ilmi alanlarda yüzden fazla eser kaleme alan İsmail Hakkı Bursevi, divanıyla alim kişiliğinin yanında edebi kişiliğini de göstermiştir. Şiiri ilmini aktarma yolu olarak kullanmıştır. Ayrıca musikiyle de ilgilenmiş, bazı el yazması güfte mecmualarında eserlerine rastlanmıştır. Diyanet Radyomuzun değerli dinleyicileri, vakit ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri İsmail Hakkı Bursevi'nin bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz.

0: افتح الابواب افتح لنا خير الباب افتح لنا خير الباب.
1: İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
0: Evet, son elçi.
2: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
3: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
1: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
4: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
5: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
0: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilir. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
5: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtbam. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
0: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
6: Aa, ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
7: Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
8: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
9: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
10: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm Cennet Radyo. İstanbul'dan herkese selamlar. İncitme Gönül eserini eşim olduğum için çalmanızı rica ediyorum. Selam ve dua ile. Çiçekler.

0: İyi yayınlar Diyanet Radyo. Ben Rabia.
1: Ben Yasemin. Bugün sizi Üsküdar'dan birlikte dinliyoruz. Sizden Mustafa Cihat'tan Seni Anlatamam ilahisini çok ama çok sevdiklerimize istiyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Hayır.

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Ayfer. Çöl cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu ilahisini kızım ve torunum için istiyorum. İyi dinlemeler.

Hayırlı akşamlar. Ben Mersin'den Emin. Mustafa Demirci, yar gelsin ilahisine, eşim ve tüm Diyanet Radyo dinleyicileri için söylüyor. Hep birlikte dinliyoruz. Selamlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Canım eşim, biricik oğlum ve güzel kızım için Dursun Ali Erzincanlı'dan Ashab-ı Muhammed ilahisini istiyorum. Kolay gelsin.
2: Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demişti. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştun. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah.

Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Ayfer. Kızımla birlikte Diyanet Radyo'yu dinliyoruz. Yemen ellerinde Veysel Karani ilahisini kızım ve torunum için istiyorum. İyi dinlemeler.

İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş, buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü putların boyunlarına.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet, gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı, değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri.
4: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
5: Evet.
4: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
6: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
4: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
5: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
7: Kâhin sözleri bunlar. Kâhin sözü bu. Cinler musallat olmuş ona.
8: Muhammed'in uydurması işmesi.
7: O bir şair. Kâhin.
9: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kâhinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
10: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
11: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki hübelden de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
5: Ah,
11: Ben hep kızgın bakıyor zaten. Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
1: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
11: Yalan o sözler.
1: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat. Elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı. Şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Hele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

ay doğdu üzerimize. Veda tepelerinden şükür gerekti bizlere. Allah'a davetinden sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resul.

bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz.

Toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

ince ağrıya tutulur da hayale döner. Tatlı su uzunca müddet bir gölcükte kalınca sararır, bulanır ve acılaşır. Yalım yalım yanan kendini beğenmiş ateşi rüzgar söndürüverir. Denizin halini de ızdırabından, çırpınışından, coşup köpürüşünden anla ve idrak et ki bu değişmeler, bu dövünüş.

kendinle kıyas et. Külliyatın böyle zahmetleri, böyle dertleri olduktan sonra onların cüzlerinin yüzleri nasıl olur da sararmaz? Hele birbirine zıt olan sudan, topraktan, ateşten, havadan meydana gelen cüz. Koyunun kurttan kaçmasına şaşılmaz. Asıl şaşılacak şey şudur ki bu koyun kurda gönül vermiştir. Hayat zıtların birbiriyle uzlaşmasıdır. Aralarında savaş meydana gelmesi de ölümdür. Aslında üzerinde yaşadığımız şu dünyanın kendisi zindan ve hali bir hasta gibidir. Hastanın fani olmasına şaşılır mı?

0: düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler. Anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar. Ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.
1: Esma-i Hüsna az sonra.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Bari. Eşyayı ve varlığı azaları birbirine uygun ve uyumlu halde yaratan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Rabbimizin yaratışındaki inceliklerden birini anlatan bir esma ile tanışacağız bugün. El-Bari. Yaratmak, insana özgü hastalık, kusur ve ayıplardan uzak bulunmak, borç ve minnetten beri olmak anlamlarına gelen ber, büru kelimelerinden türemiştir. Bu esma, Rabbin yaratışındaki hikmetleri anlamamıza yardım eden diğer esmalarla birlikte bize gerçekten ufuk açar. Rabbimiz bizi dinde anlayışlı kılsın, hikmetleri görenlerden olalım inşallah. Allah'ın yaratışındaki en büyük mucizelerden biri de daha önce bir maddesi, modeli olmayan varlıklar yaratmasıdır. İnsan sıfırdan, bir benzeri olmadan yaratılmış ve oldukça karmaşık tabakalardan oluşan bir varlıktır. Bizim yaratılışımızı en özel kılan vasıflardan biri de budur. Rabbimiz dilese bizi çok daha basit bir yapıda yaratabilirdi ki öyle yarattığı varlıklar da vardır. Bir taşın içi de taştır, dışı da, ama insan içindeki kemik yapısı, üzerini kaplayan kas tabakası, onun üzerinde koruyucu yağ tabakası ve deriden oluşan, üstelik bu kadar karmaşıkken dışarıdan temiz ve güzel görünen bir varlıktır. Bu yüzden Rabbimiz aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır buyurmuştur. Düşünsenize, dışarıdan bakıldığında ne kadar göze güzel görünen naif bir yapımız var. Bunlardan birini düşünelim. Sadece dış dünyayla bağlantımızı sağlayan bir gözün bile rengi, büyüklüğü insandan insana nasıl da değişiyor. Allah yarattığını yalnızca işlevsel olarak donanımlı yaratıp bırakmıyor ki, bırakabilirdi. Hepimiz kara kaşlı, kara gözlü olsak hiçbirimizin aklına renkli gözler, ceylan yahut çekik gözler gelmezdi. Bu böyle der geçerdik. Hayal bile edemezdik. Ama Rabbimiz bize inceliğini gösterdi. Bize ancak hamd etmek düşer. Alemde insanı da birbirinden bu kadar farklı parçalardan yaratan ve bir uyum içinde bir araya getiren Rabbimiz bize muazzamlığını gösterir aslında. Organlarımızdan kimi emrimizle çalışırken, kimi de bizden habersiz Allah'ın emrindeki nizamıyla işler. Biz hiç düşünmeyiz, kalbimiz günde kaç kez kasılıp gevşiyor mesela, yahut atıyor mu, atmıyor mu? Bazı nimetler ancak nizamınca işlemediğinde bize kendini hatırlatır. İlginç değil mi? Kalbimiz atıp dururken aklımıza gelmez de tekleyince kalbim var deriz. Kalbimizin varlığını düzen bozulunca hatırlarız. Halbuki Rabbimiz bizim unuttuğumuz, alıştığımız bütün nimetleri sağlıklı ve dengeli bir işleyişle nizama koymuştur. Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresinde Halikul Bari'ul Musavvir olarak zikredildiğini hatırlayalım. Halik olan Rabbimiz yaratılacak her şeyin bütün ayrıntılarını bilir, tayin eder, Bari isminin tecellisiyle onu fiilen meydana getirir, vücut bulur, Musavvir isminin tecellisiyle o varlığa kendine has özellikler verir. Yani insandaki bir kemik bile kaç esmanın tecellisidir aslında. Hareket etmemize yardım eden, olmazsa olmaz bir kemiğimizi yaratmayı takdir eden Rabbimiz, bacağımıza kalın, güçlü olanı münasip görür, aynısını parmağımıza yerleştirirken gücünden almadan inceltir, zarifleştirir. Her birinin kendine has güzelliği vardır. Bu da bize Allah'ın yaratışının ne kadar detaylı, hesaplı ve akıl sınırlarımızın üstünde bir muazzamlıkta olduğunu gösterir. Rabbimiz bize idrak versin, şükrümüzü artırsın. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Şu koca aleme kendimiz de dahil baktığımızda anladığımız bir şey var. Kurulan düzende her şey bir şey için
bir şey her şey için yaratılmış. Bütün azalarımız birbirine bağlı, birinin yokluğu her şeyi bozuyor, yok ediyor gibi oluyor. İnsanın neresi ağrırsa canı oradadır dermiş ya eskiler. Gözümüzün görüşü azıcık bulansa her yerimizi unutur, ona odaklanırız. Eksikliğinde nimetin farkına varırız. Şu gözüm bir iyileşse daha da bir şeye üzülmem deriz. O gözün gerçekten neyi görmesi gerektiğini gösterir bize Rabbimiz. Her musibette bir perde kalkar gözümüzün önünden. Bir gözüm var, sağlıklı, gören, görünenin ardındakini de görmesi gereken. O gözün hakkını hiç verdin mi? Verdik mi sahi? Gafletimizi affetsin Rabbimiz. O halde bana düşen, verilen nimeti vazifesine uygun kullanmaktır. Ben aklımı, fikrimi, her azamı hayra istihdam ederim. Haramdan sakınırım. Elimin hükmü bendedir. Onu nerede kullandığımdan da ben sorumluyum. Rabbim yarattı, emrime verdi. O elimle neye uzanacağım, elimi neye vesile edeceğim artık benim işim. İçki de dağıtabilir o elim, sadaka da. Ayağım beni hayır kapısına da götürebilir, şerrin ortasına da. Hepsi benim irademde. Ben azalarım dile geldiği gün şahit oldukları şeylerin hangisinden gurur duyacaksam onu yaparım. Neyden utanacaksam onlardan kaçarım. Herkesin yalnızca Rabbinin izniyle konuşacağı ve doğruyu söyleyeceği gün geldiğinde elimin, ayağımın, dilimin, gözümün aleyhimde tanıklık etmesinden Rabbime sığınırım. Mümin bilinçli olur ve bu bilinç onda bir yaşam tarzı oluşturur. Ben azalarımın bilincinde olmakla mükellefim. Rabbim benden onları tek tek kontrol etmemi, çalıştırmamı beklemiyor. Zaten hepsi Rabbin emrinde, rutininde işliyor. Benden o işleyişi hayra dönüştürmemi bekliyor. Bana da düşen varlığı hayır olan bir kula dönüşmektir. Kim ister ki kıyamet gününde azaları kendinden şikayetçi olsun? Rabbim bizi hesap gününde yüzü ak kullarından eylesin. İncelikleri yaratışının her anına işleyen Ya Bari, bizlere verdiğin nimetlerin hayrını gören, nimetlerini hayra kullanan kullarından eyle. Alıştıklarımızın yokluğuyla imtihan edilmekten sana sığınırız. Bizi dinde anlayışlı kıl. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Nur-u alemsin bugün. Hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dembedem. Dertli gönlüme devadır. Can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-u Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona beşşems, dahi ve duha. Ruh yona alnına mihr-u mahı benzetsem nola. Bu libas-ü hayu huyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım birundur, gerçi hadden servera. Sen şefaatkânsın, geldim sana şefkat uman. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Her uzakta güneş yüzlü bir yakın, her yakında bir uzak görüyorum. Kalbimin rengarenk alevlerinden bir yangının kalbinde yürüyorum. Onu arıyorum yollar içinde, mahremini rüzgardan sakınan kullar içinde. Ruhumuza yazılanın adıyla, bir tesbihe dizilenin adıyla, gözlerinin karasında bahtımı, hirasında tahtımı arıyorum. Yeryüzünün saçlarında büyüyen bir yangının kalbinde yürüyorum. Bir mağara, dört yanında gölgeler. Diyor ki, kapında atlılar vardır. Bir ben değilim yüzyıllardır gül dalında yokluğunu koklayan, gece gündüz kıyameti bekleyen. Bir örümcek, avuçlarında sükun. Diyor ki, bakıp da görmeyen gözler elbet bir zindanın kahrını özler. Bu ateş nasıl da kavurdu beni. Ona yakın kılanın adıyla örüyorum ağlarımı. Bu aşk tenhalara savurdu beni. Taşları gözyaşı döken bir şehir diyor ki, kötürüm oldum ağrımdan. Hala kan akıyor duvarlarımdan. Bugün ona pervane olsa da düşlerim ve çocuklarım hep bir titreyiştir tenimi saran. Mutluluğum yarım, sevinç.

Bir dağ bir yiğidin şehadetiyle vurmuş kendisini dağlar üstüne. Diyor ki, infilak etseydim o an, başına düşseydim dokunanların, bir yanımda okçuların sızısı, bir yanımda hüznün alın yazısı, yıkılıp kalsaydım çağlar üstüne. Ve ölüm diyor ki, öylesine saf, berrak ve güzeldi. Gülümsüyordu, giderdi menderin susuzluğunu. Ben de ölümlüyüm, bilsem de bunu, kollarında buldum sonsuzluğunu. Bir de şair, ses çölünde bezirgan, diyor, ne yok gibiyim, ne de ufkun ötesinde var gibi. Harfler ona doğru uçuyor kuşlar gibi, heceler ona doğru. Hangi hayalin sessizliğine saklasam ömrümün çığlıklarını? Ona doğru tükeniyor karanlık, geceler ona doğru. Tarih haykırıyor, kim okur benden hayat kitabının sır yazısını? İnsan hangi yurdu arayıp durur? Yalnız onun izi kalır evrende, ev yıkılır, su kurur. Çöküyor kibrinde çürüyen sanat, gönlüme doluyor şimdi kainat. Durup durup ışıldayan sesleri, boynu bükük duyuyorum. Aynalar beni bana gösteriyor yeniden. Ruhumuza yazılanın adıyla, bir tesbihe dizilenin adıyla, diriliyor hücrelerimde bahar. Kalkıyor o kabus perdesi birden, bembeyaz bir kapıdan giriyorum. Kalbimin rengarenk çiçeklerinden, bir bahçenin kalbinde yürüyorum. Ruhumuza yazılanın adıyla, bir tesbihe dizilenin adıyla, diriliyor hücrelerimde bahar. Kalkıyor o kabus perdesi birden, bembeyaz bir kapıdan giriyorum. Kalbimin rengarenk çiçeklerinden, bir bahçenin kalbinde yürüyor.

0: Kadınlar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İkinci bölüm. Asım Bey'i hastaneye götüren taksinin ardından Nar Sokağı'na çöken endişe ertesi günde dağılmamıştı. Hatice Hanım sabahın ilk saatlerinden beri bir haber bekliyor, bekledikçe içine sığmayan duasını bir niyete dönüştürüyordu. Öğleye doğru kendini yine Bakkal Ahmet'in kapısında buldu. Bakkal Ahmet kapının önündeki sandalyelerden birini çekti, elinin tersiyle alnını silerken oturuverdi. Bir güneşe baktı, bir elinin tersini ıslatan tere. ''Ne sıcak mübarek, bu ne?'' dedi ağzının içinden. Hatice Hanım önündeki meyve suyundan bir yudum aldı. ''Yok efendim, niyet ettim.'' dedi yeniden. ''Asım Efendi sağ salim dönsün, helva yapıp dağıtacağım mahalleye.'' Bakkalın dikkati dağıldı, gülmeye başladı. ''Öyle iş olur mu efendim?'' dedi. ''Düzelir dönerse dağıtacakmış, ya dönmezse dağıtmayacak mısınız?'' ''A bunda ne var canım, adak işte, dönsün gelsin diye.'' Bakkal başını iki yana salladı, tövbe çekti içinden. ''Konuşsam bir türlü, konuşmasam.'' diye tutamadı kendini, konuşmaya karar verdi. Oldum olası içinde bir şey tutamazdı zaten, dökülüverdi. ''Efendim, niyet edecekseniz dua etmeye niyet edin. Oturun dua edin efendim. Ya da ne bileyim sadaka verin. Sadaka kazayı belayı def eder derdi rahmetli annem. Ya da yapın helvanızı dağıtın bugün. Niye şarta bağlıyorsunuz? Kuluz biz kul. Biz ancak el açarız. Aciziz. Allah'ım yardım et deriz. O kadar. Bizim işimiz bu. İşi neticelendirmek de Allah'ın işi. Kurt kuzuya karıştı artık. Ahkam keser olduk. Olmaz efendim olmaz. Hatice Hanım duraksadı. İçtiği meyve suyu boğazına takıldı. Çok fena hissediyordu böyle durumlarda. Biliyordu eksik olduğunu. Kendisine öğretmediği için annesine kızıyordu hep içten içe. Ne vardı çeyizime iki yemeni koyacağına, göndereydi okula, az okuma yazma öğrenseydim, iki kitap döndürüverseydim diyordu. Ya da bir Kur'an-ı Kerim, bildiğini anlatsaydı hiç değilse, bazen de kalbi yumuşuyordu. O da bilmiyordu demek diyordu, kendiliğinden affediyordu. İçi karmakarışık oluyordu böyle durumlarda. Bakkal Ahmet'in haklı olabileceğini düşündü, yine de sözünü değiştirmedi. ''Aa tövbeler olsun, siz de hep bir acayip düşünüyorsunuz. Anlamak mümkün değil. Allah Allah!'' Cık cık cık cık. Başını çevirdi, omzundaki şalı düzeltti. Sokağa döndü yüzünü, gelen geçeni seyretti biraz. Kafasında ölçüp biçti, haklı olduğuna karar verince bakkala döndü. ''Neyse efendim, siz bana yağla un verin. Belki de bugün yaparım, belli olmaz. Yarına ne olacağımızı bilmiyoruz. Ağzımızdan çıktı bir kere, yerde kalmasın sözümüz.'' Bakkal Ahmet güldü. Lafının anlaşılmasının verdiği keyifle kalktı yerinden. Bir çırpıda hazırladı malzemeleri, getirip bıraktı masaya. ''Fıstık da koydum içine.'' dedi. ''Benden, fıstıksız bir şeye benzemez helva.'' Hatice Hanım doğruldu yerinden, poşetleri aldı. ''Aman bilmediğiniz bir şey de olmasın efendim, her şeyi bilin. Hem aşçı hem hoca hem bakkal. Kütüphane gibi adam maşallah.'' Bakkal elini göğsüne götürdü gülerek. ''Eksik olmayın efendim, eksik olmayın.'' Asım amcanın durumu iyi değildi. Haberini almıştı aslında Bakkal Ahmet. Kulağı delikti, herkesten önce ulaşırdı haberler ona. Ama kimseye belli etmezdi. Çok konuşurdu ama sırrını asla açık etmezdi. ''Her bildiğimi söylesem yıkılır buralar.'' derdi. Gizemli kalmayı da sevmiyor değildi. Asım amcanın durumunu akşamüstü eve uğrayıp birkaç eşya almaya niyetlenen kızından öğrenmişti. Kız ağlamaktan şişmiş gözlerini kırpıştırıp ''Dua edin, hiç iyi değil babam.'' demişti. ''Doktorlar buradan sağ çıkamaz.'' diyorlar. Bakkalın eli ayağı boşalmıştı. ''Öyle deme kızım, herkesten büyük Allah var, dilerse iyileştirir.'' Kızı da beklemiyordu artık iyileşmesini demek. Demek o kadar kötüydü. Buradan gittiği hali gibi. ''Kızım, gelsek bir görsek kendisini, izin verir mi doktorlar? Hem moral olur, bizi görünce iyileşir belki biraz.'' Kızı doktorlara soracağını, kabul ederlerse haber vereceğini, teker teker girip görüşürlerse sıkıntı olmayacağını söylemişti. Geceden beri aklındaydı bakkalın. ne çok iyiliğini gördük be diyordu. Yiğit adamdı. Yiğit dediyse Esen Çatan değil, çok sakin bir adamdı Asım amca. Serindi, huzurluydu. Garip üç kızı vardı. Hanımı ölünce evde bekar kalan kızı bakmaya başlamıştı ona. Yaşı vardı lakin dinçti. Kimseye iş buyurmayı sevmezdi. Kızına da defalarca evlen demişti. Benim için kalmak zorunda değilsin kızım. Sen seslen, ben istediğini gönderirim eve derdi. Her bakkala geldiğinde Asım amca. Asım amca başını sallardı. Peygamberimiz bile kendi işini kendi görürmüş. Koskoca İslam devletinin kurucusu, düşün Ahmet Efendi. Ben niye çocukları ayağıma getirteyim? Elim tutuyor, ayağım tutuyor. Ağalık etmek bize yakışmaz. Biz hafif olalım, kimseye ağırlığımız olmasın Efendimiz gibi. Hafif olalım. Bak bu sözü de ondan duymuştu ilk kez. Nasıl hoşuna gitmişti. Zaten emredenleri sevmezdi. Hele burnu düşse yerden almayacak tipler vardı ya, onları gözü görsün istemezdi Ahmet Efendi. Ağır geldiklerinin farkında olmayan insanlar hayatı ağırlaştırıyorlar diyordu. Aklını zorluyordu bazı sözleri Asım amcanın. Bir gün senin gibi olsam ben keşke demişti. Asım amca kocaman gülümsemişti. Gel Ahmet Efendi deyip alıp çıkarmıştı onu eve. Salonuna ilk kez o zaman girmişti. Koskocaman boydan boya bir kütüphane. Dedem yaptırmış bunu zamanında demişti Asım amca. Gerçekten ev yapılırken bunun da yapılmış olması lazım diye düşünmüştü. Duvarın içine gömülmüş gibi, raflarda kalın ince dizi dizi kitap. Devlet arşivleri gibi Asım amca bu ne demişti hayretle. Buradan istediğini dilediğin zaman gelip alabilirsin. Oku getir yenisini al. Yalnız bir ricam var, geri getirirsen sevinirim. Çoğu eski ve hatırası var. Bakkal ellerine yapışmıştı Asım amcanın. Bana bu kadar kıymet biçtin ya, helal olsun demişti, ağlamaklı olmuştu. Bir yılı geçmiştir belki. Oldu mu o kadar? Okuyordu işte. Tezgahın arkasında hep bir kitap olurdu. Bazen roman, bazen hikaye, bazen deneme. Bir kere ilmihale merak salmıştı. Ama utancından üç gün Asım amcanın yüzüne bakamamıştı. Be hey, biz hiçbir şey bilmiyormuşuz ya efendi diye yakınmıştı sonra. Vallahi Allah bize soracak. Ne ettiniz o verdiğim ömrü diyecek. Ne diyeceğim ben? Un, yağ, pirinç sattım derken ömür bitti mi diyeceğim. Vallahi Allah soracak. Asım amca o zaman gülmüştü. Zararın neresinden dönersen kârdır Ahmet Efendi, öyle deme. Bak vaktin varmış da Rabbim nasip etti. Ya bilmeden gideydin? Hayıflanma, kendine yüklenme. Yükle, ne yükleyebiliyorsan yükle heybene. Aldığın kar. Aldığını dağıtmaya uğraşıyordu şimdi de. İşte mahalleli ne kadar dinlerse. Her doğruda her yerde söylenmiyordu ki efendim. Alan var, alamayan var. İhtiyacı olmayana yahut talep etmeyene bir şey anlatmak, bilgi vermekte bilgiye ziyandı. Havaya karışıp kayboluyordu. Şu Hatice Hanım anladıysa, sözümü ziyan etme Allah'ım dedi, içeri geçti, tezgahın arkasına oturdu, kitabını aldı, başladı okumaya. Fehmi Bey her gün yaptığı gibi güneşin salon penceresinden yüzünü gösterdiği vakitte giyinip sokağa yürüyüşe çıkmaya hazırlandı. Yardımcısı Nazmiye Hanım'ın yanından geçerken, sen kapıyı çekiverirsin Nezaket Hanım dedi dudaklarının arasından. Nazmiye Hanım bildiği işin yinelenmesinden duyduğu rahatsızlıkla tozunu aldığı masayı çekti, sandalyeleri iteledi. Tabii efendim dedi sessizce. Fehmi Bey fark etmedi bile. Elinde ayakkabıları kapıyı açtığı anda karşısında beliren genç çocuğu görünce istemsiz bağırıverdi. Tövbe yarabbi, ne oluyor oğlum? Bir destur ister insan. Genç elindeki poşeti uzattı telaşla. Sokağın başında bir araba durdu dedi, sonra nefes nefese bunu size vermemi istedi. Fehmi Bey poşeti alırken başını uzatıp kapıdan baktı sokağın başına doğru. Gerçekten camlarına kadar simsiyah bir araba duruyordu köşede. Kimmiş bunlar dedi gence dönüp, çocuk omuzlarını silkti. Ne bileyim efendim, uçtu gitti sonra çocuk. Fehmi Bey tekrar eğildi, arabanın hareket ettiğini gördü. Elini kaldırdı, bağıracak oldu, hey durun hey! Araba dinlemedi, basıp gitti. Fehmi Bey elinde poşet kapıyı gerisin geri kapadı. Tuhaf bir hal almıştı yüzü. Nazmiye Hanım meraklandı. Belli etmeden kenara çekilip beklemeye başladı. Fehmi Bey usulca yaklaştı masaya. Poşetin düğümünü açtı. İçine elini attı. Gözleri kocaman oldu. Çekiverdi elini birden. Poşeti bırakıp geri çekildi. Nazmiye Hanım'la göz göze geldiler. Silkinip kendine geldi. Apar topar poşetin ağzını bağlayıp kolunun altına aldı. Çıkıyorum ben dedi. Nazmiye Hanım ne oluyor efendim iyi misiniz dese de dinlemedi. Attı kendini kapıdan dışarı. Hatice Hanım mahallenin çocuklarına seslenip kapıya toplamıştı. Kapının yanına dizdiği helvaları birer ikişer ellerine verip tembihliyor, Asım Bey'e dua etsinler diyerek gönderiyordu komşulara. İçi rahat değildi, bu hiç hoşuna gitmiyordu. Ne zaman içi huzursuz olsa hep kötü bir şey oluyordu. Asım Bey'e olmasa bari. Çocuklar dağıttıkça dönüp geliyor, yenilerini alıp gidiyorlardı. Komşulardan haberi olmayanlar alüminyum kaplara basılmış, üzeri fıstıkla süslenip kağıt havluyla örtülmüş sıcak helvaları alınca Asım Bey için endişelenir oldular. Birer ikişer toplaştılar kapıların önünde, olan biteni konuştular, telaşlandılar. Hatice Hanım'ın hoşuna gitti bu durum. İyi oldu, komşularından bir haberlermiş. Hiç değilse birer dua ederler diyordu içinden onları gördükçe. Bu arada Fehmi Bey'in yardımcısı tam kapıyı çekecekken aldı helvayı, getirip bıraktı girişteki masanın üzerine. Yanına da bir not yazdı eğik yazısıyla. Ama aklı hala o gelen poşetteydi. Bin türlü şey geliyordu insanın aklına, hiçbirini konduramıyordu. Bir yandan da her şey olabilir diyordu. Neticede emekli polis amiri değil mi efendim? Ne suçlularla uğraştı yıllardır kim bilir? Fehmi Bey sokağın bir ucundan diğer ucuna ellerinde poşetlerle koşturan çocuklar yanından geçtikçe la havle çekiyor, bir şey dememek için dilini zor tutuyordu. Bir kez uyaracak olmuştu. Komşulardan birinin ağır tepkisini çekince susmak zorunda kalmıştı. Kendi küçük dünyasında kurduğu düzenin bozulmasına tahammülü yoktu ama bu dünyanın komşunun deyimiyle yara açık cezaevi olarak nitelendirilmesi ağrına gitmişti. Cezaevinin bahçesine hava almaya çıkmış gibi ellerinizi arkanıza bağlayıp her Allah'ın günü 22 volta atıyorsunuz efendim. Biz size diyor muyuz çıkarın kendinizi bu cehennemden, kırın zincirinizi diye? Derdiniz mutlulukla mı yoksa mutlu olanlarla mı? Deyin efendim, deyin biz de bilelim. Fehmi Bey buz kesmişti. Kadın çocuklarını öteye yollayıp konuşmaya devam etmişti. Bakın Fehmi Bey, karınız ölmüş olabilir. Birçok insanın bir sürü derdi var. Şimdi şu sokaktaki kapıların hepsini tek tek çalın. Size bin türlü dert anlasınlar. Kimininki hafif ki? Herkesin yükü kendine ağır. Ama olmaz. Yazık ediyorsunuz kendinize. Ölmeden kabrinizi kazıp içine yattınız. Yapmayın bunu. Kendim için demiyorum. Billahi sizi düşündüğümden bütün bu söylediklerim. Azıcık rahat bırakın kalbinizi. Başınıza bir şey gelse üzüntüden diyeceğiz. Giden ömür olacak. Ha gayret Fehmi dedi içinden bunları hatırlayınca. Az daha dayan. Birazdan biter helvalar. Kafan rahat eder. Helvaların sonuncusu Bakkal Ahmet'in kapısına varan çocuğun elindeyken geldi haber. Asım Bey'in kızını aramıştı bakkal. Akşamüstü ortalık sakinleşince komşulardan birkaçıyla gideceklerdi ziyarete. Kızı telefonu dördüncü arayışta açmış, titrek sesiyle kekeleyerek vermişti haberi. Bakkal olduğu yere çöktü. Çocuk elinde helvayla kaldı. Bakkal amca dedi tedirgin. Ahmet Efendi'nin elleri iki yana düştü. Dudaklarının arasından dökülüverdi haber. Asım Bey vefat etmiş. Çocuk feryat figan çıktı kapıdan. Sokak boyunca bağırarak koşmaya başladı. Fehmi Bey olduğu yerde kala kaldı. Yanından geçen çocuğu tuttu kolundan. Ne diyorsun sen dedi hayretle. Çocuk hıçkırdı. Asım amca ölmüş. Çocuğun nefesinden aldı ölüm kokusunu Fehmi Bey. Komşuların sesini duydu uzaktan. Öleceğini bilmişler de mi kavurmuşlar ki helvasını adamcağızın?

Naş Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.

0: İki nesil bir mesele. Bir yanda hayat tecrübesine güvenen Rıza dede, diğer yanda her sözü sorgulayan torunu Gülce. Bir de çapı büyük, görev alanı şimdilik apartman olan kapıcı Saffet. Emanetten komşuluk hakkına, israftan peşin hükme kadar gündelik hayatın içinden çıkan meseleler, iki kuşağın neşeli çekişmeleriyle yeniden konuşuluyor. Bazen büyükler gençlerden, bazen gençler büyüklerden öğreniyor, her bölümde küçük bir olay hepimizi ilgilendiren bir soruya dönüşüyor. Sıcak, eğlenceli ve düşündüren bir radyo oyunu. İki nesil bir mesele, salı ve perşembe günleri saat 16'da Diyanet Radyo'da.
1: Baksana kim boynu bükük ağlayan, hakkı hayatındır senin ey Müslüman. Kurtar artık o biçareyi Allah için, artık ölüm uykularından uyan. Bunca zamandır uyudun kanmadın, çekmediğin çile kalmadı, uslanmadın. Çiğnediler yurdunu baştan başa, sen yine bir kere kımıldanmadın. Ninni değil dinlediğin velvele, kükreyerek akmadan müstakbele, bir ebedi sel ki zamandır adı. Haydi katıl sen de o coşkun seni. Karşı durulmaz cereyan sine çak, varsa duranlar olur elbet helak. Dalgaların anmadan seyrini, göz göre girdaba nedir inhima. Dehşeti maziye getir yadın, kimse yetişmez yarın imdadına. Merhametin yok diyelim nefsine, merhamet etmez misin evladına? Ben onu dünyaya getirdim diye kalkışacaksın demek öldürmeye. Sevk ediyormuş meğer insanları, hakkı übüvvette bu caniliği. Doğru mudur yesle olmak teba, yok mu gelip gayrete bir intiba? Beklediğin subhi kıyamet midir? Gün batıyor, sen arıyorsun teba. Gözleri maziye bakan milletin, ömrü temadisi olur nakbetin. Karşına müstakbeli dikmiş hüda, görmeye lakin daha yok niyetin. Ey koca şark, ey ebedi meskene, sen de kımıldanmaya bir niyet et. Korkuyorum garbın elinden yarın kalmayacak çekmediğin melanet. Hakkı hayatın daha çiğnenmeden, kan dökerek almalısın merdi sen. Çünkü bugün ortada hak sahibi bir kişidir, hakkımı vermem diye.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Muin, ya Muin, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muin,

başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya Hay, Ya Hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, Ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, Ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, Ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, Ya Kadir, öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, Ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey

kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan

kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Olacak şeyleri rüyasında gördüğünü söylüyor. Hatta gaipten sesler duyduğunu söyledi geçen gün.
2: Gaipten sesler mi?
1: Evet. Kendine selam verildiğini duyuyormuş.
2: Aman Hatice, dikkat edelim. Başına bir şey gelmesin.
1: Doğru söylüyorsun. Ey amcamın oğlu, ben senin bu ümmetin peygamberi olacağına inanıyorum. Hiç korkma. Allah seni utandırmaz. Üzüntüye uğratmaz. Çünkü sen işini görmekten aciz olanların işlerini görürsün. Yoksula kimsenin vermediğini verir, kazandırmadığını kazandırırsın. Misafirleri ağırlarsın. Uğradıkları musibetlerde halkına yardım edersin.
3: Bu gördüğün yüce Allah'ın Musa peygambere indirdiği Ruhul Kudüs'tür. Namusu Ekber'dir. Yani vahiy meleği Cebrail'dir. Ya Muhammed, sana cinler veya başka varlıklar musallat olmuş değildir. Sen bu ümmetin peygamberisin. Sen ahir zaman peygamberisin.
4: Hazreti Hatice de ilk inanan insan olma şerefine ermiş. Eşini her zaman olduğu gibi desteklemiş. Onun korkularını hafifletmişti. Bundan sonra yaşamları bambaşka bir hal alacaktı.
0: 7.

0: oldu sana böyle? Hay Allah. Titriyorsun. Üstüne bir şeyler getireyim. Şu örtüye sarıl. Hadi. Biraz da uzan. Sakinleşirsin şimdi. Sakin ol. Tamam. Anlatmak ister misin? Ne oldu?
1: Peygamberimiz başından geçenleri şöyle anlattı. Yolda gidiyordum. Birden gökyüzünden bir ses duydum. Başımı kaldırıp baktığımda Hira'da bana görünen meleği gökle yer arasında bir kürsü üzerine oturmuş gördüm. Ürpererek yere çöktüm. Eve döndüğümde gördüğün haldeydim. Ben örtüye bürünmüşken o melek şöyle dedi. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar. Rabbini yücelt, nefsini arındır, şirkten uzak dur.
0: Sübhanallah. İşte yine vahiy geldi. Bir süredir kesildi diye üzülüyordun. Ben sana demedim mi Rabbin seni şaşkınlığa, sapkınlığa düşürmez diye?
1: Peygamberimiz, ey Hatice, şimdi bana kim inanır deyince Hazreti Hatice şöyle cevap verdi.
0: Kimse inanmasa bile ben inanırım.
1: Artık peygamberliğin davet dönemi başlamıştı. Peygamberimiz önce ailesinden ve güvendiği arkadaşlarından başlayarak etrafındakilere İslam'ı anlatmaya başladı. Cebrail aleyhisselamın Resulullah'a öğrettiği ilk şey abdest alıp namaz kılmak olmuştu. Gönlü neşeyle dolan peygamberimiz eşi Hazreti Hatice'nin elinden tutarak onu Cebrail'le namaz kıldıkları yere götürdü. Vahiy meleğinin topraktan çıkardığı suyla aynen onun öğrettiği gibi abdest aldılar ve namaz kıldılar. Kızları Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Zeynep de babalarına iman ettiler. Fatıma ise henüz 5 yaşındaydı. Evin diğer gençleri olan Zeyd ve Ali de İslamiyet'i kabul etmişti. Ali'nin babası Ebu Talip bir gün onları namaz kılarken görmüş ve bunun ne anlama geldiğini merak etmişti.
2: Ey Muhammed, yeni bir dine mi girdin? Bu nedir böyle?
1: Peygamberimiz, amcacığım, bu Allah'ın dini, meleklerin dini, peygamberlerinin ve atamız İbrahim'in dinidir. Allah beni onunla bütün kullarına peygamber olarak gönderdi. Ey amcam, davet edeceğim kimseler arasında buna en layık olan sensin. Bu yoldaki davetimi benimsemeye de bana yardımcı olmaya da en layık olan yine sensin, dedi.
2: Ey kardeşimin oğlu, ben atalarımın dini üzerine doğdum ve büyüdüm. Şimdi nasıl din değiştiriyorum derim. Beni ayıplamazlar ve geleneklere saygısızlıkla suçlamazlar mı? Bu dinden ayrılmaya güç yetiremem. Ancak ben sağ oldukça sana hoşlanmadığım bir şey erişemeyecektir. Amcan Ebu Talip her zaman arkanda olacaktır.
1: Ebu Talip sonra oğlu Ali'ye dönerek ona da şunları söyledi.
2: Ey Ali, yeğenimin davet ettiği dine senin de girmen yaraşır. O seni ancak hayra davet eder. Onun tavsiyelerini kabul et. Amcanın oğluna destek olmak da herkesten çok sana düşer. Eğer nefsim bana Abdülmuttalib'in dinini bırakmak hususunda boyun eğmiş olsaydı, ben de yeğenim Muhammed'e tabi olurdum.

0: Gizli davet döneminde İslam'ı kabul edenler bunu bir sır gibi saklıyor, ancak güvendikleri insanları bu yeni dine davet ediyorlardı. İslam'ı açıkça tebliğ edenler saldırılara maruz kalıyorlardı. Bu nedenle gizli gizli buluşuyorlardı.
1: Şşt, baksana buraya.
2: Ne oldu?
1: Erkam'ın evinde toplanıyoruz bu akşam.
2: Tamam, ben diğerlerine haber vereyim.
1: Gün kararmadan toplanmayın, dikkat çekmesin.
2: Tamam, dikkatli oluruz. Hadi Allah'a emanet.
1: Selametle.
0: Resulullah'ın ev halkından sonra ilk Müslüman olanlardan biri Hazreti Ebu Bekir'di. Hazreti Ebu Bekir kavmi arasında sevilen ve sayılan bir kişiydi. İçki içmez, devrin kötü adetlerinden uzak dururdu. Güzel hasletleri sebebiyle çözülemeyen davaları ona getirirler, o da taraflar arasında adaleti sağlardı. Bilgili, görgülü ve sağlam karakterliydi. İyi bir tüccardı Ebu Bekir, cömertti. Malını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktan çekinmezdi. Çok yufka yürekliydi. En yakın dostu olan Muhammed Aleyhisselam'a ilk iman edenlerden biri de o olmuştu. Hem de tereddüt etmeden. Gizli davet döneminin en etkin simalarından biriydi o. Arkadaşlarından pek çoğunun İslam'a girmesine vesile olmuştu. Bunların arasında Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi önemli isimler vardı. Müslümanların gizlice toplandıkları ev henüz 18 yaşında olan bir gence, Erkam bin Ebil Erkam'a aitti. Kabe'nin yakınında Safa tepesinde bulunan bu ev tebliğ faaliyeti için son derece elverişliydi. Güneş battıktan sonra Müslümanlar burada toplanmışlardı.
1: Resulullah geliyor.
2: Herkes geldi değil mi? Hadi yer açın Resulullah'a.
3: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü.
2: Merhaba. Buyurun şöyle geçin.
1: Ya Resulallah, size bir şey söylemek istiyoruz. İçimizden Ebu Bekir'i sözcü olarak belirledik.
4: Ey Allah'ın Resulü, ne zamana kadar böyle gizli saklı buluşacağız? Bizim saklamamız gereken bir şey yok ki. Çıkalım ve insanları İslam'a davet edelim. Bir olan Allah'a inanmaya, putlardan yüz çevirmeye onları ikna edelim. İzin verir misin?
0: Peygamberimiz, ey Ebu Bekir, henüz sayımız az, bu işe güç yetiremeyiz dediyse de Müslümanlar ısrarcıydı.
2: Ya Resulallah, ancak evlerimizde ya da tenha dağ aralıklarında namaz kılabiliyoruz. Bir araya gelince gözler üzerimize çevriliyor. Sizse ancak tek başınıza haremde namaz kılabiliyorsunuz. Yeni inancımızı ilan etmeliyiz. Etmeliyiz ki dinimizi özgürce yaşayabilelim.
0: Resulullah ashabının bu isteğini geri çeviremedi. Zaten arkadaşlarının görüşlerine önem verir, çoğunluğun isteği yönünde hareket ederdi. Ertesi gün topluca Kabe'ye gittiler ve Hazreti Ebu Bekir sözü aldı.
4: Ey Kureyş cemaati! Ey Kureyş'in uluları! Sizler Allah'ın beytinin ev halkısınız. Allah sizleri büyük nimetlerle donatmış, kendi evine komşu olmakla şereflendirmiştir. Gelin sonradan icat ettiğiniz putlara tapmaktan vazgeçin. Eşi benzeri olmayan bir olan ilaha, yani Allah'a ibadet edin.
5: Hey, ne diyorsun sen?
6: Ebu Bekir değil mi bu? Biz de seni akıllı bir adam sanırız.
7: Hey, kimin dinine dil uzatıyorsun sen?
4: Diyorum ki, Allah'tan başka tanrılar edinmekle kendinize yazık ediyorsunuz. Yapmayın.
8: Ebu Bekir, hakkını aşıyorsun.
9: Susmazsan seni susturmasını biliriz.
4: Size ne dediğime kulak verin. Sizi hayra çağırıyorum. Şeytanın adımlarını takip etmeyin.
6: İndirin şu adamı oradan. Ne saçmalıyor bu?
9: Hadi ne duruyorsunuz? İlahlarınıza dil uzatılmasına müsaade mi edeceksiniz?
0: Kalabalık Hazreti Ebu Bekir'e ve diğer Müslümanlara acımasızca saldırdı. Hatta saldırganlardan Utbe bin Rebi'a Hazreti Ebu Bekir'i tanınmaz hale getirmişti. Akrabaları yetişerek onu baygın halde evine götürdüler.
10: Oğlum! Oğluma ne oldu? Kim Ebu Bekir gibi birine bunu yapabilir?
1: Utbe yaptı ey Ümmü Hayır. Yetişemeseydik elinden canlı kurtulabilir miydi bilmiyorum. Ama Ebu Bekir'e bir şey olursa o zaman elimizden kurtulamaz.
11: Hadi gidip haddini bildirelim o caniye.
12: Hadi yürüyün. Teyme oğullarından birine dokunmak neymiş görsünler.
10: Yaraları için temiz bezle su getirin çabuk. Ah yavrum, ah evladım. Elleri kırılsın sana bunu yapanların. Yavrum, açtı gözlerini çok şükür. Ebu Bekir, konuş benimle oğlum.

0: Oğlum, konuş, nasılsın?
1: Resulullah nasıl? Ona bir zarar verdiler mi?
0: Oğlum, sen hele bir iyileş, gider görüşürsün.
1: Hayır anne, onun iyi olduğunu öğrenmedikçe benim iyi olmam önemli değil.
0: Bu nasıl bir sevgi anlamıyorum. Tamam, sen dinlen. Ben sordurayım neredeymiş, nasılmış, olur mu?
1: Tamam.
0: Öğrendim oğlum. Erkam'ın evindeymiş ve iyiymiş. Hadi birkaç lokma ye de kendine gel.
1: Onu görmeden benim boğazımdan bir şey geçmez.
0: O zaman biraz sabret. Hava kararınca gidelim. Şimdi çok tehlikeli olur. Seni görürlerse tekrar saldırırlar diye korkuyorum. Hadi iç şunu. Biraz kendine gel.
2: Akşam olup da ortalık tenhalaşınca Hazreti Ebubekir iki kişinin koluna girerek yürüdü ve Resulullah'ın huzuruna vardı. Resulullah en yakın dostunu bu halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Birbirlerine sarıldılar.
1: Ya Resulallah, sen selamettesin ya. Daha ne isterim? O adamın yüzümü gözümü yere sürtmesinden başka bir üzüntüm yoktur. Anam babam sana feda olsun. Bak bu annem Ümmü Hayır Selma. Onun hakkında dua etsen umulur ki o da sana tabi olur.
2: Oğlunun bu sevgisini gören Ümmü Hayır'ın Hazreti Muhammed'e kalbi ısınmıştı. Nasıl olur da bir insan başka biri uğruna canını feda edebilirdi? O da İslam'ı seçerek ilk Müslümanlar arasına girdi. Annesinin Müslüman olması Hazreti Ebubekir'i çok sevindirmişti. Müslümanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Açıktan bir davet olmamasına rağmen insanlar Peygamberimizin etrafında toplanıyordu.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Zulüm yanar ateştir, yaklaşanı yakar. Kanun sudur, aktığı yerde nimet biter. Kanunu doğru yürütmek, halkı zulümden korumak demektir. Kanunla ülke genişler ve dünya düzene girer. Zulümle ülke küçülür, dünya zindana döner. Yönetici beyler gönüllerini temiz tutar ve kanunu adaletle uygularlarsa, devlet ayakta kalır.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhabalar, sevgiler, saygılar radyomuzun kıymetli dinleyicileri. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programı başlıyor. Kıymetli dostlar, ciddi bir hastalığa yakalandığımızda, psikolojik problemler yaşadığımızda, yoklukla sınandığımızda, bir felaketle karşılaştığımızda, bir yakınımızı kaybettiğimizde dine yöneliriz. Aslında yöneldiğimiz şey kendimizizdir. Çünkü kendimizi sorgularız böyle durumlarda. Kendimizi dinleriz. Hayatımızı, artılarımızı, eksilerimizi, kısacası insanlığımızı yoklarız. Sessiz bir dehlizden geçerek. Ve o dehlizin sonu dine varıp dayanır. Çünkü kader nedir diye başlarız sorgulamamıza. Ben niye varım? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Soruları yoklar durur zihnimizi. En tatmin edici cevaplar da dinden gelir. İnsan için yaşanacak bir kaderinin olduğuna inanmaktan daha rahatlatıcı bir duygu olamaz. İsyanlarımızı dindirecek, hayatın cilvelerini kabullendirecek, dinden daha iyi bir psikolog yoktur. Neden ben? Neden benim başıma geldi sorusuna anlamlı bir cevap ararız hep. Kıymetli dostlar, 1975 yılında Wimbledon'ı kazanan Amerikalı siyahi tenisçi Arthur Ashe'nin hikayesi bu konuda en güzel örneklerdendir. Kan nakli sırasında kaptığı virüs yüzünden ölümcül bir hastalığa yakalanır kahramanımız. Haber kısa sürede tüm dünyaya yayılır. Hayranları kalem kağıda sarılıp mektup yazarlar. Neden sen diye başlar bir hayranı. Dünyada 5 milyar insan var. Neden seni buldu bu hastalık? Allah onca insan arasından neden seni seçti ki diye devam eder. Bu isyankar hayran hiç beklemediği bir cevap alır ölüm döşeğindeki tenisçiden. Dünyada 50 milyon çocuk tenis oynamaya başlar. 50 bini yarışmalara katılır. 50'si Wimbledon'a yükselir. İkisi finale kalır ve biri kazanır. Ben Wimbledon'ı kazandığımda, şampiyonluk kupasını kaldırdığımda neden ben diye sormadım Allah'a. Şimdi hastane köşesinde sancı çekerken neden ben diye nasıl sorarım? İnsanoğlu için travmaların en büyüğü ölümdür. Ölüm söz konusu olunca da ilk akla gelen yine dindir. Ölüme çare bulunmadıkça din yok olmaz. Kaderimizin son durağı olan, bu sebepten de hep barışık olmamız gereken bir olgudur ölüm. Mevlana bize ölümle en doruk noktada barıştırır. Şebi Arus der kendi ölüm gününe. Düğün gecesidir ölüm onun için yani. Yar bildiği Allah'a kavuşacaktır o gün. Sema ayininde mazenlerin giydiği tennure adı verilen uzun beyaz giysi kefeni, yelek mezarı, sikke adını alan külahsa mezar taşını temsil eder. Hangi felsefe, hangi düşünce, hangi anlayış insanı ölümle bu kadar